0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz. Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız, bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı.

bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz. Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Birliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

0: merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin. Radyo Maranata, hey, gerçek
1: müziğin adresi. Dedikodu,
2: yalan,
3: ilişkiler,
4: para,
2: sevgi,
3: acı sorunu,
1: kaygı,
4: stres,
2: endişe
4: ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
1: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
5: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
6: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
7: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisi.
1: Herkese tekrar esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, cap canlı Hristiyan radyosundasınız. Neredesiniz efendim? Radyo Maranata'ya hoş geldiniz. Sesin ve sohbetin en güzel frekansındasınız.
3: Evet, Hayatın İçinden programına hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konukla birlikte olacağız. Bugün ta Elazığ'dan gelen bir kardeşimiz var. Değerli Önder kardeşimiz Mehmet Badem burada, Elazığ Kurtuluş Kilisesi'nden. Hoş geldin Mehmet.
8: Değerli abim, hoş bulduk.
1: Hoş geldin Mehmet.
8: Öncelikle dinleyicilerimize de buradan selamlar diyorum. Esenlik olsun, sizlerle olmak gerçekten güzel. Ben de heyecanlıyım bu zaman için aslında.
3: Evet, birlikte güzel konular konuşacağız bugün. Bugün neyi konuşacağız? Özellikle para konusu üzerinde duracağız. Paranın hayatımızdaki yeri neresidir? Her kapıyı açar mı? İmanlı olan kişilerin yani parayı nasıl kullanmaları gerekiyor? Bütün bu konulara bakacağız. Ama ondan önce sizlere soru ve görüşlerinizi bize yazabileceğiniz bir e-mail adresi vermek istiyorum. Bizlere hayat@radyomaranata.com'dan ulaşabilirsiniz. Değerli düşüncelerinizi, sorularınızı ya da bizim konuşmamızı istediğiniz herhangi bir konu varsa bunları bize iletebilirsiniz.
1: Evet, teşekkürler Daniel, bu güzel küçük reklamdan sonra. Evet Daniel, zor bir konu seçmişsin. Evet, bizim konularımızı genelde Daniel seçiyor ve seçerken de tabii ki biz bazen soruları hazırlarken programımızın zaman kısıtlanmasından dolayı çok dikkatli sorular seçmeye çalışıyoruz. Mehmet'e de öyle sorular seçtik. Parayla ilişkimiz bu hafta Mehmet Badem ile devam edecek. O bize bu konuda yardım etmeye çalışacak. O zaman nasıl diyelim Daniel, konuya nasıl başlayalım? Neden bu konuyu seçtin? Birazcık daha açıklayabilir misin? Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri dinlesinler ve bu konuyu daha çok anlasınlar.
3: Evet, bugün para konusu üzerinde konuşacağız. Özellikle kiliselerde de para konusu çok yanlış anlaşılabiliyor. Dışarıdaki insanlar da bu konu hakkında çok ön yargılı olabiliyorlar. Tabii ki bu konuda yanlışlar yapılabiliyor, günahlar da işlenebiliyor. Ama bugün Mehmet kardeşimizle bu konuyu masaya yatıracağız. Ve kutsal kitap ışığında sizlere Radyo Maranata frekansında bu konuları paylaşmaya devam edeceğiz.
1: Aslında bu hikaye anlatmak istiyorum. Sen bu konuya girerken bir hikaye geldi aklıma. Aslında bununla benzer çok inanılmaz hikayelerim var da Mehmet de buradayken, Mehmet de zaten bu olaylara bir lider olduğu için veya normal yani bu ortamın içerisinde olduğu için eminim kulağına gelmiştir. Yani ben önce bir hikaye anlatayım, belki Mehmet'in de aklına bir şey gelebilir. Bir gün Kapalı Çarşı'da arkadaşımla işte biz kahve içmeye gitmiştik. Mekan boş olduğu için garson ile sohbet imkanımız oldu ve bizim Hristiyan olduğumuzu öğrendi işte bu mekandayken. Ve konunun devamında, abi İncil'in içinde kilisede 100 dolar verdikleri doğru mu? Böyle bir soru sordu. Bizim arkadaşlarımızdan bazıları böyle şeyler söyledi. Yani bize bu şekilde yaklaştı çocuk. Kilisede işte İncil'in içinde 100 dolar veriyorsunuz falan filan. Bunlar doğru mu sizce abi gibi böyle bir yaklaşımda bulundu. Tabii ki bunun doğru olmadığını, yani Hristiyanlara atılan iftira ve kiliseye karalamak için yapılan bir dedikodu olduğunu izah etmeye çalıştık arkadaşımla. Mehmet, yani sana sormak istiyorum. Sen eminim böyle şeyler bir şekilde duyuyorsun. Böyle bir çevrenin içerisinde büyüyoruz biz. Böyle bir çevrenin içerisinde insanlarla ilişkideyiz. Yani işte bazen geliyorlar, kilise sana vize verecek, iş verecek, eş verecek. Yani böyle yalanlar var tabii ki. Yani bu şeytanın Hristiyanları ve kiliseyi karalamak için bir yalanı. Yani bu para konusunu çok iyi anlamamız gerekiyor gerçekten. Yani çok kişi duyduklarına inanmaya devam edecekler. Mehmet, öncelikle sen ne düşünüyorsun bu konuda? İstersen yani belki başından bir hikaye vardır. Yani bu konuyu belki böyle bir giriş yaparız bu hikayeyle. Ne düşünüyorsun para konusundaki bu bakış açısı, bu durumla ilgili hikayemden sonra?
8: Maalesef ki abi bizim ülkede bizler doğruları kaynağından değil ama insanlardan duyarak öğreniyoruz ya da öğrendiğimizi zannediyoruz. Bu konuda evet çok yanlış tanıklıklar var, yanlış bilinen sözler var, işte iftiralar var, dedikodular var. Senin de dediğin gibi abi hani İncil'in içinde 100 dolar arayan mı dersin? Hatta bir defa Diyarbakır'dayız abi, bir gün ilgili biri geldi sohbet ediyor falan derken İncil aldı raftan. Böyle İncil aldı, hani biz kitabı alırız ya kokusunu koklamak için baştan sona bir çeviririz. Baktım İncil'i ikide bir böyle çeviriyor. Tabii ben güldüm, dedim yani 100 dolar mı arıyorsun? Ya dedi evet aslında falan. Yani anlattık ona, böyle bir şey yok. Böyle bir şeyin olamayacağını, çünkü burası ticarethane değil. Tanrı'yı arayan yüreklerin bir araya geldiği bir nokta. Hatta komik bir yanı daha var babamla ilgili. Bir gün bir süredir kiliseye gelen iki arkadaş var. Bunlar geliyorlar, gidiyorlar falan filan derken bir gün babam balkondayken, penceredeyken onlar kapıdalar. Tabii babamı görmüyorlar. Kendi aralarında tartışıyorlar işte. O diyor ben 100 bin dolar isteyeceğim. O diyor ben 150 bin dolar isteyeceğim. Bir türlü anlaşamıyorlar.
3: Neyse, para bol orada da sanki.
8: Neyse onlar yukarı geliyorlar. Uzun sohbetin sonunda diyorlar ki ya Eyüp abi biz karar verdik. Hristiyan olacağız ama bize işte 100 bin dolar vermen lazım. Babam da diyor ki ondan kolayı var. Siz bana 100 bin lira verin. Ben Müslüman olayım. Tabii babamın yaptığı bir kinaye aslında. Çünkü inanç parayla satın alınamaz. İnanç parayla değiştirilemez. Ama maalesef bizim toplumda Sedat abinin dediği gibi böyle noktalar var.
3: Evet, yani bu konuları biz de bizim kilisede yaşamıştık. Bize de kiliseye gelen kişiler aynı şekilde yani 100 dolar var mı diye sormuşlardı. Ben o zamanlar kitap evinde çalışıyordum, Hristiyan bir kitap evinde ve İncil'i biz basıyorduk. Ben ona dedim ki eğer yani 100 dolar olacaksa İncil'lerin içinde ben zengin olacağım. Çünkü depoda, bizim depoda İncil'ler çok var, bütün o paraları alırım. Ama tabii ki buradaki asıl konumuz, biz onu da söylemiştik o kişiye. Biz aslında kiliseye para veriyoruz, biz ondalık veriyoruz, biz cebimizden para veriyoruz. Ama para konusunu konuşurken Mehmet sen ne düşünürsün? Yani para bizim hayatımızın neresinde? Yani tabii ki parayı biz kullanıyoruz, ihtiyacımız var. Parasız hiçbir şey yapamayız, özellikle bu zamanlarda paraya ihtiyacımız var. Elbise alıyoruz, kıyafet alıyoruz, ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Hemen hemen her şeyde biz parayı kullanıyoruz. Ama bu para hayatımızın neresinde olmalı? Ne düşünüyorsun bununla ilgili?
8: Yani Daniel abi kesinlikle haklısın. Öncelikle söylediklerinde. Çünkü para hayatımızın her alanında. Bugün marketten gidip bir ekmek almak istersek onun için para ödüyoruz. Kıyafetlerimizi almak istersek para ödüyoruz. Yani 21. yüzyılda kısacası şunu diyebiliriz abi. Nefes almak dışında biz her şeye para ödüyoruz. Böyle bir paradoks var. Böyle bir durum var. Ve hayatımızın büyük çoğunluğu da para kazanmakla geçiyor. Ailemizden, eşimizden, kardeşlerimizden çok o parayı kazanacağımız yerde bulunuyoruz. Bu da bizi etkileyen bir faktör. Çünkü bir kişisel ilişki doğuyor parayla. Ve şöyle bir gerçek var, bir Hristiyan olarak bunu söyleyebilirim ki eğer ben parayla ilişkimi iyi kontrol edersem bu benim yaşamımı nasıl yönettiğimi, nasıl kontrol ettiğimi ortaya koyuyor. Ve bir Hristiyan olarak da ben yaşamımı nasıl yönetiyorsam Tanrı'yla olan ilişkim de bu şekilde etkileniyor. Yani para hayatımızın her alanında ve bu para bir imanlı olarak, bir Hristiyan olarak bizim Tanrı'yla olan ilişkimizi de belirler değerli abi.
3: Evet, bu dediğin gibi gerçekten çok güzel ve çok önemli bir konu, buna değindin. Yani bizim hayatımızı belirleyen, Hristiyan olarak da hayatımızı yönlendiren bir olgu para aslında. Yani paraya bakış açımız, parayla nasıl kullandığımız bizim hayatımızı ilgilendiriyor tabii ki.
1: Ben burada bir araya girmek istiyorum Mehmet, biraz sana kişisel bir soru sormak istiyorum da. Şimdi yani para, evet paraya gerçekten ihtiyacımız var. Aslında sen söyledin nefes alma dışında dedin ama aslında sağlık problemin varsa hastaneye gittiğinde nefes darlığı yaşadığında o tüpü satın almak için bile yani parasını doğru vermen lazım. O, yani eninde sonunda bir şekilde o tarafa gidiyoruz. Eğer sağlık sigortan karşılamıyorsa ve diğer şeyleri vesaire. aslında Dania istersen sen de cevap verirsin. Parayı seviyor musunuz? Yani parayı kullanmayı seviyor musunuz? Parayla ilişkiniz nasıl? Biraz sizden de bahsedeyim. Kendi güncel hayatınızdan da Mehmet sağ ol babandan bahsettin. Ben de biz biraz kilisede olan dedikodulardan konuşarak girdik ama parayla ilişkiniz nasıl? Siz nasılsınız? Parayı harcamayı seviyor musunuz? Yani Mehmet biraz özel bir soru soracağım ama yani bunu sormak istedim size. Ne düşünüyorsunuz?
3: Parayı bulsak da harcasak diyebiliriz
1: ya
3: belki.
1: Bu çok klasik bir cevap oldu. Yapma böyle şeyler falan.
3: Yani ben çok fazla parayla haşır neşir değilim. Neden kredi kartı kullanıyorum? Dikkatli bir şekilde tabii ki. Dolayısıyla yani paranın fazla yüzünü görmüyorum. Gelen para bir şekilde ay sonunda kredi kartı ödemesine gittiği için. Ama parayı kullanıyoruz. Paraya ihtiyacımız var.
8: Evet, yani para ihtiyacımız var. Sevgi konusu tabii ki biraz göreceli bir kavram. Bir tutku ve arzuyla bağlıysak orada bir problem var. Ama sen de bugün aslında programdan önce bahsetmiştin. Yani ben karnabaharı da seviyorum. Fasulyeyi de seviyorum. Ama ona karşı bir tutkun yok. Para da bence böyle bir dengede olmak zorunda abi. Bunun bir imanlı olarak yaklaşımımız önemli.
1: Yani bir araç parayla olmalı. Bir onun o bizi sahiplenmemeli. Yani o bizim ne bileyim klasik olacak ama putlaştırmamalıyız hayatımızda.
8: Kesinlikle.
1: Yani yani yaşam amacımız olmamalı. Hı hı. Öyle diyorsun. O zaman birazcık daha derinlere gidelim. Ruhsal konulara aslında girelim. Çünkü birkaç dakika sonra biz ara vereceğiz. Peki Mehmet, yani para, yani Tanrı ile ilişkimizi belirler dedin az önce ve bu yüzden yani şöyle sorursam sana, paranın iman hayatımızda bir etkisi var mı? Nasıl cevap verdin bu soruya?
8: Kesinlikle etkisi var abi. Dediğimiz gibi eğer parayla ilişkimiz Tanrı'yla ilişkimize etki eden bir noktaysa imanımız ve iman hayatımıza da etki ediyor. Bunu nereden anlıyoruz? Çok güzel örnekler var bizim Rabbin sözünde okuduğumuz, yaşam ve ışık bulduğumuz sözlerde. Özellikle Luka 3. bölümde Yahya, vaftizi Yahya'yı görüyoruz ve orada...
1: Şu anda İncil'in Luka bölümünden bahsediyorsun,
8: evet,
1: değil
8: evet,
1: mi?
8: Evet, evet, tamam. Evet. Belki dinleyicilerimiz de, değerli dinleyicilerimiz de Luka 3. bölüme bakabilirler orada. Bu sözleri takip edebilirler. Evet. Orada vaftizci Yahya'yı görüyoruz biz. Vaftizci Yahya Mesih'ten önce halkı tövbeye çağırıyor ve halk da, tövbe etmek isteyen halk da onu dinlemeye ve vaftiz olmaya, tövbe etmeye gidiyorlar. Orada vaftizci Yahya çok güçlü sözlerle halka sesleniyor, diyor ki, ey engerek soyu, gelecek olan gazaptan kaçmanız için sizi kim uyardı? Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin. Kendinize biz İbrahim'in soyundanız demeye kalkmayın. Ben size şunu söyleyeyim. Tanrı İbrahim'e şu taşlardan da çocuk yaratacak güçtedir. Balta daha şimdiden ağaçların köküne dayanmıştır. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılacak. Ve bu sözleri duyan halk soruyor. Yani öyleyse biz ne yapalım? Ve vaftizci Yahya şöyle sesleniyor. İki mintanı olan birini mintanı olmayana versin. Yiyeceği olan yiyeceği olmayanla paylaşsın dedi. Ve akabinde vergi görevlileri geliyor ki o dönemin günahkar insanları, hainleri olarak düşünülen vergi görevlileri. Ve diyor ki Yahya'ya, öğretmenimiz biz ne yapalım? Ve Yahya onlara, size buyurulandan çok vergi almayın diye karşılık veriyor. Ve askerler geliyor bu sefer Yahya'nın yanına. Ya biz ne yapalım diye soruyorlar. O da kaba kuvvetle ya da yalan suçlamalarla kimseden para koparmayın diye karşılık veriyor. Ücretinizle yetinin. Çok ilginçtir ki yani halk tövbe için geliyor. Vaftizci Yahya diyor yani biz nasıl tövbe edelim? Ve tövbe ettikten sonra nasıl meyveler verelim? Halkın Yahya'ya sorduğu buyken Yahya'nın halka verdiği cevaplar parayla ilgiliydi. Hı hı. O zaman anlıyoruz ki bu para bizim iman hayatımızı etkileyen bir nokta. Ve ilginç bir detay paylaşmak istiyorum. Efendimiz İsa Mesih'in paylaştığı, bize verdiği öğretişlerin 1/3'ü parayla ilgiliydi. Yani onun her paylaştığı 3 konudan biri paraydı. Tövbeden çok paradan bahsetti Mesih. O zaman biz diyebiliriz ki imanımız parayla olan ilişkimizden etkilenir.
3: Hı hı. Yani kesinlikle önemli. Burada Yahya'nın söylediği çok güzel bir söz de var. Hani iki mintanı olan birin mintanını olmayana versin. Yani yiyeceğinizi, paylaşın, paranızı bir şekilde paylaşın demeye getiriyor. Sonuçta bu paydaşlığı bize öğretiyor ve tabii ki bu zor. Özellikle günümüzde bu şekilde davranan kişiler çok fazla göremiyoruz. Herkes kendini düşünüyor bencil bir şekilde. Çünkü zaten ekonomik sıkıntılar var, zorluklar var, problemler var. Ama Rab bize bunu öğretiyor. Yani elimizdekini tabii ki bunu suistimal eden kişiler etrafımızda vardır. Geçen günü ben hastanedeydim, yine biri geldi bana dedi ki işte evime gidemedim, işte bana biraz para verir misiniz diye. Dedim ki yani o zaman hastanede ne işin var? Yani benden sonra herkese, yandaki kişilere, öbür kişilere gitti. Evet. Yani bunu suistimal eden bir kişiydi. Dolayısıyla tabii ki dikkatli olmamız gerekiyor ama Rab bize paylaşmayı ve bu paylaşmanın verdiği güzelliği, bereketi de öğretiyor. O zaman
8: kesinlikle abi.
3: Yani parayla ilişkimizde bu konuya da dikkat etmemiz gerekiyor. Gerçekten zor durumda olan, yoksul olan, ihtiyacı olan kişilerle Rabbin bize verdiği bu bereketleri paylaşmamız kesinlikle güzeldir ve önemlidir diye düşünüyorum.
8: Ben bir şey daha eklemek istiyorum. Orada yani bu tövbeyle iman ilişkisine baktığımız zaman yine Luke 19. bölümde ilginç bir örnek var. Orada biz vergi görevlisi Zaka'yı görüyoruz. O kendi hizmetinde, yani vergi görevlilerin başında olan biriydi. Ve Mesih'i gördüğü zaman o hemen bir ağaca tırmanıyor. Heyecanla Mesih'i gözlemek için. Ve Rabbi ise onu 3. ayette gördüğünde diyor ki, Zakay çabuk aşağı in. Bugün senin evinde kalmam gerekiyor. Zakay hızla aşağı iniyor ve sevinçten Mesih'i evine buyur ediyor. Ve bunu görenler tabii söyleniyor, yani bu günahkar ne iş var, günahkarın evinde bu konuk oldu diye. Ve bu durumda Zakay da ayağa kalkıyor ve Rab İsa'ya şöyle diyor. Ya Rab, işte malımın yarısını yoksullara veriyorum. Bir kimseden haksızlıkla bir şey aldımsa 4 katını geri vereceğim. Ve devamında Rab'in sözünde diyor ki, İsa dedi ki, bu ev bugün kurtuluşa kavuştu. Çünkü bu adam İbrahim'in oğludur. Nitekim insanoğlu kaybolanı arayıp kurtarmak için geldi. Çok ilginç. Zakay malını paylaşmayı söylediğin zaman Rab İsa diyor ki, bugün bu ev kurtuluşa erişti. Yani uzun lafın kısası, iman hayatımızı etkileyen faktörlerden biri paradır abi.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Mehmet, bir ara vereceğiz ama ikinci bölümde değişik bir konudan kutsal kitaba bir bakış açısı na doğru gitmeye çalışacağız. Para işte bütün kapıları açar mı? Yani bu konuda biraz konuşacağız. O zaman şimdi bir kısa bir mola verelim. Ondan sonra ikinci bölümde tekrar birlikte olacağız.

0: Maranata.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Hangi psikolojik unsurlar bizi insan yapar? İnsan olmanın en temel nitelikleri nelerdir? Antropoloji, yani insan bilimi, bunun gibi soruları cevaplamaya çalışır. Radyo Maranata'nın kültürel antropoloji programında bütün insan topluluklarında var olan tarih ya da coğrafya fark etmeksizin her halkta görülen unsurları ele alıp Hristiyan bir bakış açısından anlamaya çalışacağız.
4: Kültürel Antropoloji Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Kısa bir ara vermiştik ve şimdi tekrar yayınımıza devam ediyoruz. Bugün Mehmet kardeşimizle Hayatın İçinden programından para konusunu konuşuyoruz. Bu çok önemli bir konu. Mehmet kardeşimiz bir önceki bölümde Zakkay'dan paylaşmıştı. Zakkay gerçekten çok parayı seven birisiydi ve para biriktiren biriydi. Ama Rab Zakkay'ın hayatına girdi. Mehmet kardeşimizin paylaştığı gibi nasıl onun hayatını değiştirdiğinden bahsetti. Parayı çok seven birisi Rab'le karşılaştıktan sonra artık dedi ki evet ben paramın dörtte birini mi demişti. Evet. Karşıdaki kişilere vermek istiyorum. Borçlu olan ve aldığım kişilerle paylaşmak istiyorum. Bu Rabbin insanları değiştirebildiği bir konu. Bir nokta hamdolsun. O bizim hayatlarımızı değiştiriyor ve değiştirmek istiyor. Ama devam edelim. Başka bir soru soralım. Bu konuda ne düşünürsün Mehmet? Para her kapıyı açar mı? Bazen çünkü onu söylüyorlar. Yani, ah keşke param olsaydı şunu yapardım, ya. Bunu yapardım. Bu hayatımda bu değişirdi, şöyle olurdu, böyle olurdu diye insanlar çok şey düşünüyorlar ama her kapıyı açar mı para?
1: Değerli Daniel abiye paranın her kapıyı açtığını ben düşünmüyorum. Bunlar toplumumuzda bize öğretilen aslında iblisin yalanları. Çünkü bizler yoksulluğun ne demek olduğunu iyi bilen bir ülkede büyüdük. Yani geçmiş yıllarda atalarımız çok yokluk çektiler, çok sorunlar yaşadılar. Ve bu yokluk içerisinde onların iblisten öğrendiği yalanlar bize nüfuz etti. Mesela para her kapıyı açar. Oku, çalış, işte paran olmazsa dostun olmaz. Düşenin dostu olmaz. Hep paraya dair, zenginliğe dair yalanlar öğrendik bizler. Ama maalesef ki para her kapıyı açmıyor abi. Çok güzel bir söz var. Diyor ki yani paranın açamayacağı kapı çoktur ama duanın açamayacağı kapı yoktur. Bununla ilgili İbraniler 13:5'te Tanrı bize bir vaat veriyor. Geçmişte verdiği, İsrail halkına verdiği vaadin aslında orada da yeniliyor. Orada diyor ki Rabbin sözü, yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun. Sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü Tanrı şöyle dedi, seni asla terk etmeyeceğim, seni asla yüzüstü bırakmayacağım. Yani Tanrı'nın bize vaadi var, seni terk etmeyeceğim. Düşsen de kalksan da yanımızda olacak bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Bu yüzden para her kapıyı açamaz ama Tanrı'yla birlikte biz her kapıda yürürüz.
0: Dediğin gibi yani insan paraya sahip olduğu zaman, yani bol paraya sahip olduğu zaman, zengin olduğu zaman sanki her şeyi yapabileceğini düşünüyor. Her şeye ulaşabileceğini düşünüyor ama en basitinden yani bir hastalığa yakalandığı zaman, bir kanser olduğu zaman istersen dünyanın en zengin adamı ol. Yani bunun bir çözümü yok. Herhangi bir hastalık, herhangi başka bir şey olduğu zaman yani bu para açmıyor ama dediğin gibi dua gerçekten bu kapıyı açabilecek olan bir şey, bizi dokunabilecek, bizim yaşamamızı değiştirebilecek olan bir şey.
2: Evet, yani peki biz yani bu güven konusunda ne söyleyebiliriz? Yani çünkü biz biliyoruz ki Tanrı güvenilirdir. Yani bununla ilgili kutsal sözlerin İncil-i Şerif'te bununla ilgili bizi teşvik eden ayetler var mı? Yani bizleri yani parayla her kapıyı açma değil de işte bizi koşullar durum yani fark etmeksizin terk etmeyeceğini söyleyen vadeden bir Rabbimiz var. İsa Mesih var. Bunun hakkında birazcık mesela ayetler vererek biraz daha konuyu böyle biraz derinlere ruhsallığa doğru itebilir miyiz Mehmet kardeş?
1: Tabii abi. Ya şunu öncelikle iyi anlamamız gerekiyor. Para dışında Tanrı'yla olan ilişkimizin bir gerçeğidir. Tanrı güvenilirdir. Tanrı sahip çıkar. Tanrı bizleri varlığıyla donatıp sağlayışını gösteren bir yerdedir. Bu yüzden bizler Tanrı'ya güvenmeyi öğrenmeliyiz ve çünkü bu yalanlar büyük, gücü büyük, hayatları yıkan, imanları yıkan yalanlardır. Aziz Pavlus da bizi bu yalanlara karşı uyarıyor. Bu zenginliğin ayartılarına karşı bizlere bir uyarıda bulunuyor, bir öğüt veriyor. Dikkatli olun. Özellikle 1. Timoteos 6. bölümde bu konuda bize sesleniyor. Zengin olmak isteyenler ayartılıp tuzağa düşerler. İnsanı çöküşe ve yıkıma götüren birçok saçma ve zararlı arzulara kapılırlar. Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar. Kendi kendilerine çok acı çektirdiler. Ama sen ey Tanrı adamı bu şeylerden kaç. Doğruluğun, Tanrı yolunun, imanın, sevginin, sabrın, uysallığın ardından koş. Yani problem zengin olmak ve çok paraya sahip olmak değil abi. Zengin olabiliriz, paramız olabilir, bolluk içerisinde yaşayabiliriz. Burada kötü olan para değil. burada Aziz Paulus'un vurguladığı nokta zengin olma hevesiyle yaşamak. Zengin olma arzusuyla devamlı yürekte bir şeyler taşılmak. Yani kısa yolda zengin olma çabası içerisinde olan birçok insan var günümüzde. Ve bunun üzücü sonuçlarını, üzücü meyvelerini alıyorlar hayatlarında. Mesela örnek verirsek son dönemlerde kripto para, Bitcoin. Yani birçok insan kısa yoldan zengin olmak istedi. Varını yoğunu oraya harcadı. Bazı memurlar var. İyi bir hayatları olan tanıdıklarım vardı. Yüklü miktarda kredi çekip buraya verdiler. Ve sonuç hüsran. Zengin olamadılar. Bu arzuları onları günaha itti. Ve intihar edenler, boşananlar, ciddi problemler yaşayanlar. Çünkü öyle bir borçlanma altında olanlar var ki kazandıkları paradan fazla ödeme yapmaları gerekiyor. İşte bu arzu onların hayatında yıkım getirdi. Ve Yakup 1. bölüm 14-15. ayette de Tanrı bizi yine bu konuda ayırıyor. Diyor ki herkes kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır. Sonra arzu gebe kalır ve günah doğurur. Günah olgunlaşınca da ölüm getirir. Yani bu insanlar önce zengin olma hevesiyle aldandılar. O heves yüreklerinde gebe kaldı ve gebe sonucunda günah açığa çıktı. Bir günah geldi hayatlarına. Çünkü günah işlediler. Tanrı sözü bu konuda bizlere tekrar sesleniyor. Matta 6. bölüm 24. ayette. Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya hem de paraya kulluk edemezsiniz. Belki bu ayette Rab bu konu için bize seslenmedi ama biliyoruz ki yüreğimizde iki efendi olamaz. Bu insanlar iki efendiye birden kulluk etmeye başladılar. Ama bilmemiz gereken nokta şu, para bir araç. Az önce konuştuk seninle değerli Sedat abi. Bunu iyi ayırt etmemiz gerekiyor. Eğer araçtan ziyade bir amaç haline dönüşürse artık paranın efendisi olan bizler paranın kölesi haline geleceğiz.
0: Evet, kesinlikle haklısın Mehmet. Çok güzel konulara değindin. Bir de şu noktadan da konumuza devam edebiliriz istiyorsanız. Yani insan zengin olduğu zaman sanki her şeyin sahibiymiş gibi düşünüyor. Yani benim param var, şuyum var, her şeyin sahibiyim ve her şeyi yapabilirim gibi düşünüyor. Ama yani düşünecek olursak aslında paramızın sahibi kim? Yani biz gerçekten bu paranın sahibi miyiz? Yoksa yani bu paranın başka sahibi var mı dersem nasıl bir cevap verirsin?
1: Ya kesinlikle tabii ki paramızın sahibi Rab'dir. Bugün bize gündelik ekmeğimizi veren Rab'dir. Bugün gündelik ekmeğimizi kazanmamızı sağlayan, bizleri donatan, yetenekler veren Rabbin kendisidir. Bu noktada bereket ve sağlayış Tanrımızdan gelir. Yani ben bugün Mehmet olduğum için Tanrı'ya borçluyum. Çünkü Mehmet'i Mehmet yapan Tanrı'nın kendisiydi. Düşünelim ki bir tarla, değil mi? Biz insan olarak orada tohum ekiyoruz. Ama o toprağı bereketleyen, zenginleştiren Tanrı'nın kendisi. O toprağa yağmurunu yağdıran, güneşini açan Tanrı'nın kendisi. Yani onun zenginliğiyle biz meyve alıyoruz. Onun zenginliğiyle biz hasat yapıyoruz. Çünkü Tanrı bizleri bereketliyor. O yüzden diyebiliriz yani paramızın sahibi Tanrı'dır.
0: Evet, bununla ilgili ayetler de var aslında dediğin gibi değil mi? Mesela eski anlaşmada Mezmur 24. bölüm 1. ayette diyor ki Rabbindir yeryüzü ve içindeki her şey, dünya ve üzerinde yaşayanlar. Yani dünya içindeki olan her şey aslında Tanrı'ya ait. Ama nedense biz işte şu benimdir, bu benimdir, ben buna sahibim, arabaya sahibim, şuyum var, buyum var diye sanki kendi tarafımızı düşünüyoruz. Kendi durumumuzu ön plana çıkartmaya çalışıyoruz ama Tanrı'ya işin içinden çıkartıyoruz. Sahip olduğumuz her şey bize, nefesimiz bile, aldığımız nefes bile Tanrı'dan geliyor. Yani bunun farkına varmalıyız ve bunu unutmamamız gerekiyor diye düşünüyorum.
2: Aklıma bir şey geldi ama bilmiyorum konuyla alakalı mı? Napolyon ne demiş? Para, para, para. Yani ben küçükken babam hep bunu söylerdi. Hep aklıma geliyor. Çünkü Napolyon da yani parayı düşkünlüğünle tanıyordu ve birçok şeyi parayla elde edebileceğini sanan bir adamdı. Ama bazı kapıları açamayacağının farkına vardı. Ama tabii ki Mehmet senin dediğin gibi yani her şey para değil. Yani bunun devamında bunu söylemek isterdim. Sen de bu konuyla ilgili başka bir şeyler daha söylemek ister misin Dani'ye?
0: Yani fazla süremiz kalmadı ama şunu Mehmet paylaşmıştı. Bunu bilmek bence güzel bir şey. Hani eğer paramızın sahibi Tanrı'ysa, yaşamımızın sahibi Tanrı'ysa, yani onun söylediği sözler İncil'de çok değerli. Biraz önce Mehmet kardeşimizin okuduğu gibi dediği İbraniler'deki o ayet çok güzel bir ayet. seni diyor asla terk etmeyeceğim, seni asla yüzüstü bırakmayacağım. Yani Tanrı'ya güvenmek, para konusunda da Tanrı'ya güvenmek. Evet, paraya ihtiyacımız var. Para olmadan yaşayamayız. Başta söylediğimiz gibi kiramızı ödeyemeyiz, çocuklarımızın geleceğini hazırlayamayız. Ama para konusunda da Tanrı'ya güvenmek ve ona bağlı olmak güzel. Çünkü o diyor ki ben seninle beraber olacağım, seni aç bırakmayacağım, seni susuz bırakmayacağım. Eğer biz doğru bir yaşam sürersek ve Rab'be yaraşır bir hayat sürersek, Rabbim bizi bir şekilde bereketleyeceğini biliyorum, öğreniyorum. Yani Paulus'un söylediği bir konu da var aslında, bu da çok önemli, aklıma geldi. Paulus dedi ki ben bollukta yaşamayı da yoklukta yaşamayı da bunun sırrını öğrendim. Yani bu sırrı Paulus'a öğreten Rabbin kendisiydi. O zaman Rab eğer hayatımızdaysa ve Rab'be güveniyorsak, o bize her durumda iyi bir şekilde yaşamak için gereken bilgeliği, gereken her şeyi sağlayacaktır diye düşünüyorum.
2: Evet, yani programımızın sonuna geliyoruz o zaman. Mehmet, son bir cümleyi, son kelimeleri de alalım. Bu bölümde kapatalım. Galiba lafını balla kestim. Bir şey söylüyordun. Burada seni dinleyicilerimiz duysun ve toparlayalım ve bitirelim, değil mi Daniel?
1: Evet, zaman nasıl geçti aslında ben de anlamadım Sedat abi. Çok bereketli bir zaman oldu. Ama şunu söylemek istiyorum. Bu konuda benim yüreğime en çok dokunan gerçek, gündelik ekmeğimizi veren Tanrı'nın kendisi. Ama paradan önce Tanrı bize yeni bir yaşam verdi. İsa Mesih çarmıhta o döktüğü kanla bize yeni bir yol açtı kendi bedeninde. Ve bizler o kanı aracılığıyla zaten sonsuz yaşamın sahibi olduk. Bizler ödeyemiyoruz.

0: Sizi bu konuda teşvik etmek istiyorum. Lütfen Tanrı'nın önüne gidin.
1: Evet, yani dediğin gibi İsa Mesih'in birçok sözleri var bu konuda. Ve Matta da bundan bahsediyor. Diyor ki öncelikle onun egemenliği ardınca gidin ve size diğer her şey de sağlanacaktır. Yani bizim ihtiyacımız olan her şey de sağlanacaktır. Yeter ki biz Tanrı'nın egemenliği ardında gidelim. Onu arayalım, onu arzulayalım. Tanrı'yı daha yakından tanımaya çalışalım. Çünkü Tanrı'yı tanıdıkça aslında başka hiçbir şeye ihtiyacımız olmadığının farkına varacağız. Biz daha çok paraya ihtiyacımız var diye düşünüyoruz. Giyeceğe, şuna buna ihtiyacımız var diye düşünüyoruz. Ama en temel ihtiyacımız bence Tanrı'yı tanımaktır. Yani Tanrı'yı tanıdığımız zaman bizim bütün ihtiyaçlarımızın karşılandığını göreceğiz, amin, farkına varacağız. Ve bu çok güzel ve çok önemli bir söz. Tanrı bize bu vaadi, bu sözü veriyor.
2: Evet, sevgili Radyo Maranatha dinleyicileri, Hayatın İçinden programının daha biz sonuna daha geldik ve sevgili Mehmet Badem bizimleydi. Gerçekten bugün Daniel'le birlikte olsun, hikayeler anlatarak, Rabbin sözünden duyarak, gündemimizde oluşan konuları değinerek para ile ilgili konuştuk. Yani kısaca şunu diyebiliriz, İsa Mesih'le bir kişi için öncelik değildir bir para. Yani öncelik her ihtiyacımızı bol bol karşılayan Tanrı'yı onurlandırmak, işte onun sevgisiyle doymak ve onunla yaşamaktır diyelim. Böylece para ile ilgili diğer konularda da yani bilgelik içerisinde davranmayı bize öğretecektir İsa Mesih diyoruz ve kendinize iyi bakın. Tekrar Mehmet, programımıza katıldığın için, yüreğini ve Rabbin sözünden paylaştığın için sana çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim abi, bu Rabbin verdiği fırsat için. Rab sizleri ve dinleyicilerimizi artan ölçüde bereketlesin.
1: Amin, amin. O zaman bir sonraki Hayatın İçinden programında görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum. Bu arada son olarak şunu söylemek istiyorum. Eğer bizlere sorularınız varsa ya da iletmek istediğiniz mesajlarınız varsa hayat@radyomaranata.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda İlahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

Sevgili Radyo Manata dinleyenleri, efendim sizlere selamet olsun. Hepinize selamet olsun. Bugün bu sohbetimizde sizlerle paylaşmak istediğim şey, aslında sizlere bir soru sorarak başlayacağız. Bugün bir kavram, bir soru, çok sık sorduğumuz bir soru üzerine düşüneceğiz. Ve diyorum ki bugün, hiç keşke dediniz mi hayatınızda? Hayatınızda hiç keşke dediniz mi? Ha, herhalde demedim diyen çok büyük bir yalancıdır değil mi? Çok büyük yalan söylüyordur. Yani hiçbir insan yoktur ki bugün keşkesi olmasın. Hatta yüzlerce keşkesi olmasın. Bugün hayatta keşkelerimiz üzerine konuşalım. Keşkelerimiz üzerine düşünelim. Çünkü şu soruları soracağız. Şu soruların üzerine derinlemesine düşüneceğiz biraz. Çünkü dünya öylesine hızlı akıyor ki bazen bazı yaptıklarımız hakkında ya bazı dünyasal bazı kavramlar hakkında düşünemiyoruz yeterince. Derinlemesine sorgulayamıyoruz ya da. Bugün şu soruları soracağız mesela. Keşkelerimiz var ya bizim keşkelerimiz. Onlar ne kadar keşke aslında? Onlar ne kadar gerçekten keşke? Çünkü öyle ya. Yani dün mesela keşke olarak gördüğümüz şeyler, keşke diye iç çektiğimiz şeyler, keşke şunu yapmasaydım, keşke şunu yapsaydım dediğimiz keşkelerimiz bugün çok anlamlı değil birçoğumuz için. Hatta geri dönüp baktığımızda gülüyoruz onlara belki de. Birçok zaman gülüyoruz. Çünkü bugün için hiçbir anlam taşımıyor o günkü keşkelerimiz. Mesela şunu da soracağız. Bizim hayattaki en büyük keşkemiz nedir? Aslında bu sorunun cevabını arayacağız. İnsanlığın en büyük keşkesi nedir? Ben Deniz İmanuel Kilisesi Pastörlüğü'nün Pastör Cem Ercin. Bugün sizlerle bu konu üzerine konuşmak istiyorum değerli kardeşler. Şu soruyu duyar gibi oluyorum. Yani iyi de pastör, yani keşkelerin de sınıflandırılması mı var? Yani hayıflandığımız şeylerin de sınıflandırıyor muyuz içerimizde? Evet ama öyle yani. Niye? Mesela hani şimdi İstanbul'da yaşayan birisi olarak, tıkalı trafikte çok zaman muhatap olan birisi olarak. Yani keşke sahilden gitseydim de E5'ten gitmeseydim. Bir keşke değil mi? Keşke. Keşke o adamla evlenseydim. Ya da keşke o adamla hiç evlenmeseydim de bir keşke. Ya da keşke İngilizceyi öğrenseydim. Keşke yatırımımı oraya değil de başka biri yapsaydım çok daha fazla para kazanırdım veya zarar etmezdim, iflas etmezdim. Bunların hepsi keşke ama bunların hepsini aynı iç yanıklığıyla söylemiyoruz. Aynı iç yanıklığıyla dillendirmiyoruz bunların hepsini. Ama bugünün sorusu şu. Bugün şu soruyu sormak istiyoruz. En büyük keşkeniz nedir bu hayatta? Bu hayatta sizin en büyük keşkeniz nedir? Ya da acizane bugün benim paylaşacağım insanlığın en büyük keşkesi nedir? En büyük hayıflanması nedir? En büyük pişmanlığı nedir? Çünkü bizim için, bugün sizlerle paylaşan bu vaiz için en önemli şey insanlığın keşkesi, insanlığın pişmanlığı. Bizler çünkü o pişmanlığın, o keşkenin muhatabıyız. Bugün kutsal kitaptan, kutsal İncil'imizden bir pasaj okuyacağım. O pasajda bir adamın bir keşkesi var. Çok derin bir keşkesi. O keşke üzerinden konuşacağız. O derin pişmanlığı üzerinden konuşacağız. Kutsal kitap, kutsal İncil, Luka bölümü 16. bölümden okumak istiyorum. Kutsal kitap, kutsal İncil bölümü, kutsal kitabın İncil bölümü, Luka bölümü 16. bölüm 19. ayetten itibaren bir hikayemiz var. O hikayede büyük, kocaman bir keşke var. İnsanlığın büyük bir keşkesi var. Bugün o adama kulak vereceğiz ve ondan sonra bu hikaye nezdinde kendi keşkemizi düşüneceğiz. İnsanlığın keşkesini düşüneceğiz. Zengin bir adam vardı. Böyle başlıyor hikaye. Mor ince keten giyer, bolluk içinde her gün eğlenirdi. Her tarafı yara içinde olan Lazar adında da yoksul bir adam bu zenginin kapısının önünde bırakılırdı. Zenginin sofrasından düşen kırıntılarla karnını doyurmaya can atardı. Bir yandan da köpekler gelip onun yaralarını yalardı. Bir gün yoksul adam öldü. Melekler onu alıp İbrahim'in yanına götürdüler. Sonra zengin adam da öldü ve gömüldü. Ölüler diyarında ıstırap çeken zengin adam başını kaldırıp uzakta İbrahim'i ve onun yanında Lazar'ı gördü. "Ey babamız İbrahim, acı bana," diye seslendi.
Lazar'ı gönder de parmağımın ucuna suya batırıp sesimi, dilimi serinletsin. Bu alevlerin içerisinde ızdırap çekiyorum. İbrahim, oğlum dedi. Yaşamın boyunca senin iyilik payını, Lazar'ın da kötülük payını aldığını unutma. Şimdi ise o burada teselli ediliyor. Sen de azap çekiyorsun. Üstelik aramıza öyle bir uçurum kondu ki ne bundan ne buradan size gelmek isteyenler gelebilir ne de oradan kimse bize gelebilir. Zengin adam şöyle dedi. Öyleyse baba, sana rica ederim Lazar'ı babamın evine gönder. Çünkü 5 kardeşim daha var. Lazar onları uyarsın ki onlar da bu ızdırap içlerine düşmesinler. İbrahim, onlarda Musa ve peygamberlerin sözleri var. Onları dinlesinler dedi. Zengin adam, hayır İbrahim baba, dinlemezler dedi. Ancak ölüler arasından biri çıkıp gelirse onu dinlerler ve tövbe ederler. İbrahim ona, eğer Musa ile peygamberler dinlemezlerse ölüler arasından gelen birini hiç dinlemezler. Asla ikna olmazlar dedi. Bizler bu dünyada keşke demememiz gereken o kadar çok keşkeler üretiyoruz ki. Keşke demememiz gereken, hayıflanmamamız gereken şeyler için o kadar çok hayıflanıyoruz ki geri dönüp bakıp. Yani içinde yaşadığımız bir dünya ve bu dünya o kadar çok etkiliyor ki bizi ve o kadar çok keşkeler koyuyor ki önümüze. O kadar çok keşkelerimiz var ki bu dünyanın gidişatı yüzünden, dünyanın etkilemesi yüzünden. Çünkü dünya bizi böyle etkiliyor. İnanın bana, bu keşkelerimizin %99'u boş. Boş. O kadar boş ki bu boş keşkelerden dünyanın önümüze koyduğu, dünyanın dayattığı, dünya mantalitesinin dayattığı iç çekişlerimizden, boş keşkelerimizden, hayıflanmalarımızdan gerçek olan keşkeyi, tek keşkeyi atlıyor insanoğlu. En büyük hayıflanmayı ıska geçiyor insanoğlu. Hikayedeki bu adama baktığımız zaman iman babası İbrahim var bu burada. İbrahim'i görüyoruz. İbrahim peygamberi görüyoruz. Zengin bir adamı görüyoruz ama zenginlikle fakirlikle olan bir olay değil bu paylaşacağım. Yani adam zengin olduğu için gitmedi aslında. Adam zengin olduğu için cehenneme gitmedi ya da kötü kaybedenler arasında olmuyor şu anda. Ama adam gerçek imanı kaçırdığı için, gerçek keşkeyi kaçırdığı için orada. Adam en önemli keşkeyi ya da en önemli olayı ıska geçtiği için, dünyanın en önemli olayını ıska geçtiği için orada. Ve şimdi kardeşlerinin kaygısını çekiyor. Çünkü biliyor ki kardeşleri de aynı dünyasal yoğunluk içerisinde aynı keşkelerin peşine koşmuş. Çünkü dünya onun kardeşlerine de hayatta olan, şu anda hayatta olan onun kardeşlerinin önüne de aynı keşkeleri koyacak. Hayatınızda hiç keşke dediniz mi? Hiç hayıflanmalarımız oldu mu? Hiç keşkelerimiz oldu mu? Dünyada bir tane keşke var. İster zengin olun, ister fakir. İster güzel olun, ister çirkin. İster yaşlı olun, ister genç. Bir tane keşke var. Bu dünyada gözümüzü kapadığımızda nerede açacağımızın kaygısı. Dünyada çekilmesi gereken bir tane kaygı var. Bir tane kaygı var. Başka bir kaygı yok. O bu dünyanın kaygısı değil. Ama bu dünyaya gözümüzü kapadığımızda nerede gözümüzü açacağımızın kaygısı. Nerede olacağımızın kaygısı. Her insanın sorması gereken soru bu. Bir gün bu dünya bitecek. Bir gün ben bu dünyaya gözümü kapatacağım ama ondan sonra ne olacak? Çünkü geçiyor bu dünya. Zengin de olsan geçiyor, fakir de olsan geçiyor. Ne bileyim, atletik de olsan geçiyor, tembel de olsan geçiyor. Yavaş da olsan geçiyor, hızlı da olsan geçiyor. Güzel de olsan geçiyor, çirkin de olsan geçiyor. Rabbimiz İsa Mesih. Ben bir Hristiyanım. Bir Hristiyan inancını müjdeliyorum. Ve inandığım öğretiye göre konuşuyorum değerli kardeşler. Rabbimiz İsa Mesih dünyanın en büyük keşkesini ortadan kaldırmak için bu dünyaya geldi. Dünyanın en büyük keşkesini ortadan kaldırmak için. Çünkü insanoğlunun en büyük keşkesi atamız Adem'den bize miras kalan keşkeydi.
Adem'in keşkesiydi. Neydi o keşke? Tanrı'dan kopuştu. Neydi o keşke? Cennetten kovulmayı da o keşke. Cennetten ayrılmayı da o keşke. Tanrı'ya sırt çevirmeyi de o keşke. Tanrı'ya biz sırt çevirdik. Atamız sırt çevirdi. Ve şimdi biz buradayız ama biz buraya ait değiliz değerli kardeşler. Biz bu günah dünyasına ait değiliz. Asla ait değiliz. Burada mutlu olamayız. Burada tatmin olamayız çünkü biz burası için yaratılmadık. Çünkü biz mutlu olmak için yaratıldık. Tanrı bizi tamamıyla bereketlemek için, mutlu olmamız için, sevinç duymamız için yarattı. Ama bizler günah dünyasındayız ve günah dünyasında tek ürettiğimiz şeyler var, şey var, kocaman kocaman keşkeler, kocaman kocaman hayıflanmalar. Çünkü bu günah dünyası bize bunu öğretiyor. Evet, Rab İsa Mesih, Rabbimiz İsa Mesih, imkansızı, insan için imkansızı gerçekleştirmek için bu dünyaya geldi. Çünkü bizim Tanrı ile aramızda derin bir ayrılık duvarı vardı, çok kalın bir ayrılık duvarı. Asla aşamayacağımız ayrılık duvarı. Tıpkı bu adamın aşıp da İbrahim babanın, iman babası İbrahim'in yanına gidememesi gibi. Ve büyük kocaman keşkeleri olması gibi. Ama işte Tanrı. İnandığımıza göre, Hristiyan inancına göre, eğer bu doğruysa, eğer bu gerçekse, burada dünyanın en büyük bereketi var kardeşler. En büyük bereket. Tanrı, o Tanrı, hiçbir zorunlu olmadığı halde, hiçbir mecburiyeti olmadığı halde, sırf insanı sevdiği için, insanın tahayyül edemeyeceği derecede insanı sevdiği için ve insanın o derin keşkesini kaldırmak için bu dünyaya geldi. Her şeyini bırakıp bu dünyaya geldi. Her şeyden vazgeçip bu dünyaya geldi. Kendi yarattığı halk tarafından, kendi yarattığı insan tarafından aşağılanmaya razı oldu. İnsanın keşkesini ortadan kaldırmak için çok ağır bir bedel ödedi Tanrı. Bir Tanrı'nın ödeyebileceği en ağır bedel ödedi. En ağır bedel ödendi. O Tanrı bu dünyaya geldi değerli kardeşler. Size bir müjdem var. O Tanrı bu dünyaya geldi. O Tanrı bu dünyaya geldi ve çarmıha çıktı. Ve çarmıhtaki ölüme razı geldi. İnsanlar onun çarmıha geldiler. Ve o Tanrı bugün şunu söylüyor. Her kim ki o çarmıhtakinin ben olduğuma. Ve bu ölümün, bu akan kanın sizin en büyük keşkenizi ortadan kaldırmak için gerçekleştiğini iman ediyorsa, işte artık onun hiçbir keşkesi yoktur. Bugün size müjdem var kardeşler. Bugün size müjdem şu, artık hiçbir keşkeniz yok. Çünkü hiçbir keşkemiz yok. Bakın, bu dünya, bırakıp gideceğimiz bu dünyayla ilgili zaten bir keşkemiz olamazdı. Mantıksızdı bu. Bu dünyayı bırakıp gideceğiz, bu dünyayla ilgili niye keşkelerimiz olsun ki ya? Şu olamadık, bu olamadık diye niye keşkelerimiz olsun ki? Bırak gideceğiz. Yaşayacağımız bir yıllar belli. 80 yıl, bilemedim 90 yıl. Hadi işte tıp falan gelişti, 100 yıl. Daha var mı ötesi? Yok. Ne diye bu dünyayla ilgili keşkeler biriktirelim ki? Bırakıp gideceğimiz yerle ilgili. Ama en büyük keşke, bizi bekleyen en büyük keşkeyi Rab ortadan kaldırdı. Tanrı sizden bir tek beklentisi var. Büyük berekete giden, o büyük berekete giden, keşkenin adının dahi adılmadığı o cennete, büyük berekete giden bir tek yol var ve Rab o yolu açtı. Ve Tanrı'nın beklentisi odur ki onun o açtığı yola iman etmenizdir. Bakın, cennettekilerin hiçbir keşkesi yok. Onlar keşkenin anlamını bile unuttular. Hayıflanma nedir bilmiyorlar. Çünkü niye? Çünkü zaten keşke kelimesi cennete dahil bir kavram değil. Cehennemden çıkan bir kavramdır. Keşke kelimesi dünyevi bir kavramdır. Dünyanın ürettiği bir kavramdır. Dünyanın ortaya koyduğu bir kavramdır. Keşke günahlı, tatminsiz bir yüreğin sonucudur. Günahsız, günahlı ve tatminsiz bir yüreğin yarasından ortaya çıkan bir şeydir. Böyle yüreğin ancak keşkeler olur. Bakın, hatalarımız olur bu dünyada. Hatalarımız olacaktır. Ama döndüğümüz zaman Rab o hatalarımızı iyiye çevirir. Rab o hatalarımızdan dolayı bizi sürekli teskin eder, eğitir. Hatalarımız bizi büyütüyor çoğu zaman. Pişmanlıklarımız bizi büyütüyor. Genç adamlar yaşlıların yanına giderler. Niye? Onların o keşkelerinden faydalanmak için. Ta ki kendileri aynı keşkeleri hissetmesinler diye. Dolayısıyla evet, o keşkeler bizi büyütüyor. Ama sevgili kardeş, bugün sana
Acizane bu vaizin teşviği şudur. Doktor olamadıysan, futbolcu olamadıysan, iyi bir futbolcu olamadıysan, ne bileyim çok güzel bir evin olmadıysa, evlenemediysen belki, çocukların olmadıysa, bir aile kuramadıysan belki. Bunlar bugün sana büyük keşkeler gibi görünebilir. Ama inan bana, bir tek keşke var bu dünyada. Bir tek keşke var. Cenneti pas geçme. Cenneti atlama. Cennette olamama. Rabbin yanında olamama. O mükemmel hayatı, o bereketli hayatı yaşayamama. O sevinç dolu hayatı yaşayamama. Tanrı'nın bizim için öngördüğü o harika yaşamı, harika birlikteliği, günahın olmadığı, kıskançlığın olmadığı harika birlikteliği yaşayamama. Ben 18 yıl önce ilk defa kiliseye gittiğimde bu vaazı dinlemiştim. Ve o vaiz, o pastör bu vaazı şöyle bitirmişti. 18 yıl önce evrimde kalmış. Demişti ki, çarmıhtakinin Tanrı olduğuna ve senin keşkeden, seni keşkelerinden kurtarmak için buna katlandığını, bu acılara, bu aşağılanmaya katlandığını iman ediyorsan, Tanrı'nın bu büyük işine iman ediyorsan, Tanrı bütün keşkelerini sevince, bütün keşkelerini ne iyi ki'ye, iyi ki'ye dönüştürecektir. Değerli kardeş, bugün sana bir müjdem var. Artık keşke yok hayatında. Artık hayatında keşke olmayabilir. Tek ihtiyacın ruh gözlerini açmak ve Tanrı'nın yaptığı bu büyük işi görmek ve iman etmek. Seni seven, senin mutluluğun için kendini adamış bir Tanrı var. Senin mutlu olman için, seni bereketlemek için her şeyi yapmaya hazır bir Tanrı var. Ve bizim hayıflanmalarımızla o Tanrı uyuşmuyor. Çok ciddi bir çelişki var. Bir tarafta bizi bereketlemeye çalışan, bütün hayıflanmalarımızı ortadan kaldırmaya çalışan, bütün korkularımızı ortadan kaldırmaya çalışan bir Tanrı, öbür tarafta bizim kocaman keşkelerimiz. Zaman, ruh gözlerimizi açma zamandır. Zaman, dünyaya farklı gözlerle bakmanın zamanıdır. Değerli kardeş, sana bir müjdem var. Artık keşke yok. Artık keşkelerin olmayacak. Değerli Radyo Maraton dinleyenleri, Rabbimiz İsa Mesih'ten, ben İmanuel Kilisesi Pastörü Cem Ercin, Rabbimiz İsa Mesih'ten size, hepinize lütuf ve esenlik olsun. Rab hepinizi bereketlesin. Amin.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: En yeni ilahiler radyomaranata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında. Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden
1: Luka 4. bölüm.
2: İsa'nın çölde denenmesi. Kutsal Ruh'la dolu olarak Şeria ırmağından dönen İsa, Ruh'un yönlendirmesiyle çölde dolaştırılarak 40 gün iblis tarafından denendi. O günlerde hiçbir şey yemedi. Dolayısıyla bu süre sonunda acıktı. Bunun üzerine iblis ona, "Tanrı'nın oğluysan şu taşa söyle ekmek olsun," dedi. İsa, "İnsan yalnız ekmekle yaşamaz diye yazılmıştır," karşılığını verdi. Sonra iblis İsa'yı yükseklere çıkararak bir anda ona dünyanın bütün ülkelerini gösterdi. Ona, "Bütün bunların yönetimini ve zenginliğini sana vereceğim," dedi. "Bunlar bana teslim edildi, ben de dilediğim kişiye veririm. Bana taparsan hepsi senin olacak." İsa ona şu karşılığı verdi. "Tanrın Rabbe tapacak, yalnız ona kulluk edeceksin," diye yazılmıştır. İblis onu Yeruşalim'e götürüp tapınağın tepesine çıkardı. "Tanrı'nın oğluysan kendini buradan aşağı at," dedi. "Çünkü şöyle yazılmıştır. Tanrı seni korumaları için meleklerine buyruk verecek. Ayağın bir taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar." İsa ona şöyle karşılık verdi. "Tanrı'nın Rabbi denemeyeceksin," diye buyurulmuştur. İblis İsa'yı her bakımdan denedikten sonra bir süre için onun yanından ayrıldı. İsa Celile'de. İsa ruhun gücüyle donanmış olarak Celile'ye döndü. Haber bütün bölgeye yayıldı. Oranın havralarında öğretiyor, herkes tarafından övülüyordu. İsa büyüdüğü Nasra kentine geldiğinde her zamanki gibi Şabat günü havraya gitti. Kutsal yazıları okumak üzere ayağa kalkınca ona peygamber Yeşaya'nın kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu. "Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjdeyi iletmek için mehsetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi." Sonra kitabı kapattı. Görevliye geri verip oturdu. Havradakilerin hepsi dikkatle ona bakıyordu. İsa, "Dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir," diye konuşmaya başladı. Herkes İsa'yı övüyor, ağzından çıkan lütufkar sözlere hayran kalıyordu. "Yusuf'un oğlu değil mi bu?" diyorlardı. İsa onlara şöyle dedi. "Kuşkusuz bana şu deyimi hatırlatacaksınız. Ey hekim, önce kendini iyileştir. Kefarnahum'da yaptıklarını duyduk. Aynısını burada, kendi memleketinde de yap." "Size doğrusunu söyleyeyim," diye devam etti İsa. "Hiçbir peygamber kendi memleketinde kabul görmez. Yine size gerçeği söyleyeyim. Gökyüzünün 3 yıl 6 ay kapalı kaldığı, bütün ülkede korkunç bir kıtlığın baş gösterdiği İlyas zamanında İsrail'de çok sayıda dul kadın vardı. İlyas bunlardan hiçbirine gönderilmedi. Yalnız Sayda bölgesinin Sarefat kentinde bulunan dul bir kadına gönderildi. Peygamber Elişa'nın zamanında İsrail'de çok sayıda cüzamlı vardı. Bunlardan hiçbiri iyileştirilmedi. Yalnız Suriyeli Naaman iyileştirildi." Havradakiler bu sözleri duyunca öfkeden kudurdular. Ayağa kalkıp İsa'yı kentin dışına kovdular. Onu uçurumdan aşağı atmak için kentin kurulduğu tepenin yamacına götürdüler. Ama İsa onların arasından geçerek oradan uzaklaştı. İsa kötü bir ruhu kovuyor. Sonra İsa Celile'nin Kefarnahum kentine gitti. Şabat günü halka öğretiyordu. Yetkiyle konuştuğu için onun öğretişine şaşıp kaldılar. Havrada cinli, içinde kötü ruh olan bir adam vardı. Adam yüksek sesle, "Ey Nasıralı İsa, bırak bizi. Bizden ne istiyorsun?" diye bağırdı. "Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum. Tanrı'nın kutsalısın sen." İsa, "Sus, çık adamdan," diyerek cini azarladı. Cin adamı herkesin önünde yere vurduktan sonra ona hiç zarar vermeden içinden çıktı. Herkes şaşkına dönmüştü. Birbirlerine, "Bu nasıl söz? Güç ve yetkiyle kötü ruhlara çıkmalarını buyuruyor, onlar da çıkıyor," diyorlardı. İsa ile ilgili haber o bölgenin her yanında yankılandı. İsa birçok hastayı iyileştiriyor. İsa Havra'dan ayrılarak Simon'un evine gitti. Simon'un kaynanası hastaydı, ateşler içindeydi. Onun için İsa'dan yardım istediler. İsa kadının başucunda durup ateşi azarladı, kadının ateşi düştü. Kadın hemen ayağa kalkıp onlara hizmet etmeye başladı. Güneş batarken herkes çeşitli hastalıklara yakalanmış akrabalarını İsa'ya getirdi. İsa her birinin üzerine ellerini koyarak onları iyileştirdi. Birçoğunun içinden cinler de "Sen Tanrı'nın oğlusun" diye bağırarak çıkıyordu. Ne var ki İsa onları azarladı, konuşmalarına izin vermedi. Çünkü kendisinin Mesih olduğunu biliyorlardı. Sabah olunca İsa dışarı çıkıp ıssız bir yere gitti. Halksa onu arıyordu. Bulunduğu yere geldiklerinde onu yanlarında alıkoymaya çalıştılar. Ama İsa, "Öbür kentlerde de Tanrı'nın egemenliğiyle ilgili müjdeyi yaymam gerek" dedi. "Çünkü bunun için gönderildim." Böylece Yahudiye'deki havralarda Tanrı sözünü duyurmaya devam etti.
1: Luka 5. Bölüm.
2: İsa'nın ilk öğrencileri. Halk, Ginesar Gölü'nün kıyısında duran İsa'nın çevresini sarmış, Tanrı'nın sözünü dinliyordu. İsa gölün kıyısında iki tekne gördü. Balıkçılar teknelerinden inmiş ağlarını yıkıyorlardı. İki tekneden Simon'a ait olanına binen İsa, ona kıyıdan biraz açılmasını rica etti. Sonra oturdu. Teknenin içinden halka öğretmeye devam etti. Konuşmasını bitirince Simon'a, "Derin sulara açılın, balık tutmak için ağlarınızı atın" dedi. Simon şu karşılığı verdi. "Efendimiz, bütün gece çabaladık, hiçbir şey tutamadık. Yine de senin sözün üzerine ağları atacağım." Bunu yapınca öyle çok balık yakaladılar ki ağları yırtılmaya başladı. Öbür teknedeki ortaklarına işaret ederek gelip yardım etmelerini istediler. Onlar da geldiler ve her iki tekneyi balıkla doldurdular. Tekneler neredeyse batıyordu. Simon Petrus bunu görünce, "Ya Rab, benden uzak dur, ben günahlı bir adamım" diyerek İsa'nın dizlerine kapandı. Kendisi ve yanındakiler tutmuş oldukları balıkların çokluğuna şaşıp kalmışlardı. Simon'un ortakları olan Zebedi oğulları Yakup'la Yuhanna'yı da aynı şaşkınlık almıştı. İsa Simon'a, "Korkma" dedi. "Bundan böyle balık yerine insan tutacaksın." Sonra onlar tekneleri karaya çektiler ve her şeyi bırakıp İsa'nın ardından gittiler. İsa bir cüzamlıyı iyileştiriyor. İsa kentlerden birindeyken her yanını cüzam kaplamış bir adamla karşılaştı. Adam İsa'yı görünce yüzüstü yere kapanıp yalvardı. "Ya Rab, istersen beni temiz kılabilirsin" dedi. İsa elini uzatıp adama dokundu. "İsterim, temiz ol" dedi. Adam anında cüzamdan kurtuldu. İsa ona bundan kimseye söz etmemesini buyurdu. "Git kahine görün ve cüzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuları sun" dedi. Ne var ki İsa ile ilgili haber daha da çok yayıldı. Kalabalık halk toplulukları İsa'yı dinlemek ve hastalıklarından kurtulmak amacıyla akın akın geliyordu. Kendisi ise ıssız yerlere çekilip dua ediyordu. Bir felçlinin iyileştirilmesi. Bir gün İsa öğretiyordu. Celile'nin ve Yahudiye'nin bütün köylerinden ve Yeruşalim'den gelen Ferisilerle kutsal yasa öğretmenleri onun çevresinde oturuyorlardı. İsa Rabbin gücü sayesinde hastaları iyileştiriyordu. O sırada birkaç kişi yatak üzerinde taşıdıkları felçli bir adamı evden içeri sokup İsa'nın önüne koymaya çalışıyordu. Kalabalıktan ötürü onu içeri sokacak yol bulamayınca dama çıktılar. Kiremitleri kaldırıp adamı yatakla birlikte orta yere İsa'nın önüne indirdiler. İsa onların imanını görünce, "Dostum, günahların bağışlandı" dedi. Din bilginleriyle Ferisiler, "Tanrı'ya küfreden bu adam kim? Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir?" diye düşünmeye başladılar. Akıllarından geçenleri bilen İsa onlara şöyle seslendi. "Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz? Hangisi daha kolay? Günahların bağışlandı demek mi? Yoksa kalk yürü demek mi? Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz" diye. Sonra felçli adama, "Sana söylüyorum, kalk yatağını toplayıp evine git" dedi. Adam onların gözü önünde hemen ayağa kalktı. Üzerinde yattığı yatağı topladı ve Tanrı'yı yücelterek evine gitti. Herkesi bir şaşkınlık almıştı. Tanrı'yı yüceltiyor, büyük korku içinde, "Bugün şaşılacak işler gördük" diyorlardı. Levi'nin öğrencilere katılması. Bu olaydan sonra İsa dışarı çıktı. Vergi toplama yerinde oturan Levi adında bir vergi görevlisini gördü. Adama ardımdan gel dedi. O da kalktı, her şeyi bırakıp İsa'nın ardından gitti. Sonra Levi, evinde İsa'nın onuruna büyük bir şölen verdi. Vergi görevlileriyle başka kişilerden oluşan büyük bir kalabalık onlarla birlikte yemeğe oturmuştu. Ferisilerle onların din bilginleri söylenmeye başladılar. İsa'nın öğrencilerine, ''Siz neden vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yiyip içiyorsunuz?'' dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi, ''Sağlıklı olanların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Ben doğru kişileri değil, günahkarları tövbeye çağırmaya geldim.'' Oruçla ilgili soru. Onlar İsa'ya, Yahya'nın öğrencileri sık sık oruç tutup dua ediyorlar. Ferisilerin öğrencileri de öyle. Seninkilerse yiyip içiyor dediler. İsa şöyle karşılık verdi. Güvey aralarında olduğu sürece davetlilere oruç tutturabilir misiniz? Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek. Onlar işte o zaman, o günler oruç tutacaklar. İsa onlara şu benzetmeyi de anlattı. Hiç kimse yeni giysiden bir parça yırtıp eski giysiyi yamamaz. Yoksa hem yeni giysi yırtılır hem de o giysiden koparılan yama eskisine uymaz. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa yeni şarap tulumları patlatır. Hem şarap dökülür hem de tulumlar mahvolur. Yeni şarabı yeni tulumlara doldurmak gerek. Üstelik hiç kimse eski şarabı içtikten sonra yenisini istemez. Eskisi güzel der.
3: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
4: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

Radyo Maranata dinleyicileri, sizlere esenlik olsun. Benim adım Murat, Beşiktaş Protestan Kilisesi'nde hizmet ediyorum. Bugün size Yeremya bölümünden paylaşmak istiyorum. Yeremya 7. bölüm 1 ile 11. ayetler. İlk önce dilerseniz bu bölümü okuyalım. Rab Yeremya'ya şöyle seslendi. Rabbin tapınağının kapısında durup şu sözleri duyur. De ki, Rabbin sözünü dinleyin ey Rab'be tapınmak için bu kapılardan giren Yahuda halkı. İsrail'in Tanrısı her şeye egemen Rab diyor ki, yaşantınızı ve uygulamalarınızı düzeltin. O zaman burada kalmanızı sağlarım. Rabbin tapınağı, Rabbin tapınağı, Rabbin tapınağı buradadır gibi aldatıcı sözlere güvenmeyin. Eğer yaşantınızı ve uygulamalarınızı gerçekten düzeltir, birbirinize karşı adil davranır, yabancıya, öksüze, dula haksızlık etmez, burada suçsuz kanı akıtmaz, sizi yıkıma götüren başka ilahların ardınca gitmezseniz, burada sonsuza dek atalarınıza vermiş olduğum ülkede kalmanızı sağlarım. Ne var ki sizler işe yaramaz, aldatıcı sözlere güveniyorsunuz. Çalmak, adam öldürmek, zina etmek, yalan yere ant etmek, bağla buhur yakmak, tanımadığınız başka ilahların ardınca gitmek, bütün bu iğrençlikleri yapmak için mi bana ait olan tapınağa gelip önümde duruyor, güvenlikteyiz diyorsunuz. Bana ait olan bu tapınak sizin için bir haydut ini mi oldu? Ama ben görüyorum neler yaptığınızı diyor Rab. Sevgili dinleyiciler, okuduğum bu bölümde dinlediğiniz gibi Yahuda halkı Rab'be tapınan, işte bayramlarda tapınağa gelip Rab'be tapınan, yakmalık sunular getiren, adaklar getiren, Rab'be sayar bir halk gibi görünüyorlar. Ama bunların hepsi aslında görünüşteydi. Görünüşte dindarlardı. Görünüşte Tanrı'ya saygılıydı. Affedersiniz, saygılıydılar. Görünüşte ibadet hayatları önemliydi. Ve görünüşte insanlar birbirine ne kadar dindar olduğunu göstermeye çalışıyorlardı. Ama bölümden okuduğumuz gibi Rab o şekilde görmüyordu. Rab'in gözünde Rab'den uzak insanlardı. Rab onlar için Yeşaya bölümünde şöyle bir tanımlama kullandı. Bu halk bana yaklaşıp ağızları ve dudaklarıyla beni sayar ama yürekleri benden uzak. Yine Yeni Antlaşma'da Titus bölümünde Rab bütün insanlar için şöyle bir tanımlama kullanıyor. Tanrı'yı tanıdıklarını ileri sürer ama yaptıklarıyla onu yadsırlar. Söz dinlemez, hiçbir işe yaramaz, iğrenç kişilerdir. Öyle oldukları halde aslında bunlar, bu kişiler kendilerini kandırıyorlardı. Tanrı'yı kandırmaları mümkün değildi. Çünkü Tanrı 11. ayette şöyle söylüyor. Ama ben görüyorum neler yaptığınızı. Çalmak, adam öldürmek, zina etmek, yalan yere ant içmek, bağla buğru yakmak için ve tanımadığınız başka ilahların peşinden gitmek için benim tapınağıma geliyorsunuz. Rab onların tüm yaptıklarını görüyorlardı. Tabii özellikle günümüzde duyduğumuz bir terim var. Basında çok yer alıyor. Algı operasyonu veya manipülasyon. Algı operasyonu ne demek? İnsanların aslında kendisini olduğundan farklı gibi farklı göstermek. İnsanların kendilerini nasıl görmelerini istiyorlarsa öyle göstermek. Yahudalıların yaptığı da bunun gibi bir şeydi. Aslında kendileri Tanrı'dan çok uzaklardı ama kendilerini Tanrı sayar, dindar insanlar gibi göstermeye çalışıyorlardı. Sevgili dinleyicim, sevgili kardeşler, özellikle biz imanlılar, bizler o Yahudalılar gibi olmayalım. Aslında onlar başka tanrıların yollarından gittiler. Gerçek Tanrı'nın yolundan gitmediler. Başka tanrıların, dünyanın yollarından etkilendiler. Ve görünüşte dinlerlerdi. Gerçek Tanrı'yı tanımak istemediler. Gerçek Tanrı'dan uzak kaldılar. Ama bizler imanlılar, İsa Mesih imanlıları, bizler gerçek Tanrı'yı tanıyan insanlarız. Ve lütfen bizler görünüşte değil ama gerçekte Tanrı'yı sevenler olalım. Bu Yahudalılar gibi manipülasyon yapmayalım. İsa Mesih Matta 22. bölüm 30. ayette şöyle söylüyor. Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin. Rabbi seven nasıl birisidir? Yine Yuhanna 14. bölüm 21. ayette
Rab bize şöyle bildiriyor. Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse işte beni seven odur. Yani Rab'bi tanımamız gerekiyor ama bu yeterli değil ve onun buyruklarını da yerine getirmemiz gerekiyor. İşte o zaman Rab'bi gerçekten seven kişiler oluyoruz. Yahudalılar Rab'bi tanıdıklarını söylüyorlardı, Rab'bi sevdiklerini söylüyorlardı. Ama Tanrı'nın karakterine aykırı ne varsa, ne iğrençlik varsa, ne günah varsa hepsini yapıyorlardı. Biz öyle kişiler olmayalım. Bugün dünyamıza baktığımızda dindar olduğunu söyleyen, Tanrı'ya inandığını söyleyen birçok yollar var, birçok insanlar var. Ama baktığımızda gerçekten Rabbin karakterine uzak ne varsa yaptıklarını görüyoruz. Kardeşler biz dünyadan etkilenen değil, dünyayı etkilenen kişiler olmalıyız. Çünkü Rabb'i tanıyoruz. Rabbin karakteri her şeyin üzerindedir. O yücedir, o kutsaldır, o doğrudur, adildir, merhametlidir, sevecendir. Dolayısıyla ondan almalıyız, ondan öğrenmeliyiz. Romalılar 12. bölüm 2. ayette dediği gibi bu çağın gidişine uymayın. Bunun yerine Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin. Yani bizler bu dünyadan değil ama Rab'den almalıyız. Tanrı'dan almalıyız. Tanrı'dan öğrenmeliyiz. Öyle ki gerçek Tanrı'yı yansıtalım bu dünyada. Çünkü biz ışık olmaya çağrıldık. Bu dünyaya tuz olmaya çağrıldık. Bize baktıklarında gerçekten Rab'bin karakterini, değerlerini görsünler. Bunu nasıl yapabiliriz? Tanrı'nın değerleriyle nasıl dolu olabiliriz? Kardeşler, bunun için Tanrı'nın sözüne itaat etmemiz gerekir. Çünkü itaat kurbandan daha önemlidir. Tanrı kendi halkının, insanların yaşamlarına bakıyor. İnsanlar hayatlarında Tanrı'nın sözüne göre mi yaşıyorlar? Tanrı'nın sözüne itaat ediyorlar mı? İtaat Tanrı'ya olan gerçek sevgimizi gösteriyor. 1. Samuel 15:22'de çok iyi bildiğimiz bir ayet var. Samuel'in, Rabbin Samuel peygamber aracılığıyla Saul'a verdiği, Kral Saul'a verdiği şu karşılık. Rab kendi sözünün dinlenmesinden hoşlandığı kadar yakmalık sunulardan, kurbanlardan hoşlanır mı? İşte söz dinlemek kurbandan, sözü önemsemek de koçların yağlarından daha iyidir. Evet, Rab kendi sözünün dinlenilmesine çok önem veriyor. Ona kurban sunmaktan daha çok onun sözüne itaat edilmesini istiyor. Gerçekten biz de öyle kişiler olalım kardeşler. Yine Hoşea 6. bölüm 6. ayette Rab şöyle söylüyor. Çünkü ben kurbandan değil, bağlılıktan hoşlanırım. Yakmalık sunulardan çok beni tanımanızı isterim. Evet, Rab kendisini tanımamızı istiyor. Onun karakterini, kişiliğini tanımamızı istiyor. Sadece tanımakla değil ama ondan öğrenip ondan alıp yaşamlarımıza geçirmemizi istiyor. Ona itaat etmemizi istiyor. Çünkü yine antlaşmada Yakup bölümünde bu konuyla ilgili bize ciddi bir uyarı var. Yakup 1. bölüm 22. ayette şöyle söylüyor. Tanrı sözünü yalnız duymakta kalmayın. Sözün uygulayıcıları da olun. Yoksa kendinizi aldatmış olursunuz. Kardeşler, eğer biz sözün uygulayıcıları olmazsak kendimizi aldatmış oluruz. Bu Yahudalılar gibi kendimizi aldatmış oluruz, manipülasyon yapmış oluruz. Ama Rabbin gözünde değerli kişiler olmayız. Rab kendisine itaat edilmesini istiyor. İtaat etmeyen yaşam aslında Tanrı'yı reddeden yaşamdır. Tanrı'yı reddedeni Tanrı da reddedecektir. Çünkü Tanrı kendi karakterine aykırı olan şeylerden rahatsız olur. Kötülüklerden rahatsız olur. Kötülüğü hoş gören Tanrı gerçek Tanrı değildir. Gerçek Tanrı iyilikten, kutsallıktan, doğruluktan, adillikten, merhametten, sevgiden hoşlanır. İtaat bizim için, imanlılar için bir tapınma biçimi olmalıdır. Tüm hayatımızı kapsamalıdır. Sadece pazar günleri değil ama haftanın 7 günü, 24 saatini kapsamalıdır. Bizim yaşamımız, İtaatkar yaşamımız Rab'be sunduğumuz bir tapınma şeklinde olmalıdır. Bir güzel, hoş koku, güzel bir sunu olmalıdır. Yine okuduğumuz bölümde gördüğümüz gibi Yahudalılar tapınağı haydut inine çevirdiler. Aslında
Yine antlaşmada Matta 21. bölümde İsa Mesih de bu cümleyi kullanıyor, benzer bir cümleyi kullanıyor. 12. ayette şöyle söylüyor: İsa tapınan avlusuna girerek oradaki bütün alıcı ve satıcıları dışarı kovdu. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sepalarını devirdi. Onlara şöyle dedi: evime dua evi denecek diye yazılmıştır. Ama siz onu haydut inine çevirdiniz. Kardeşler, sevgili dinleyiciler, haydut ini haydutların suç işledikten sonra sığındıkları yerdir. Haydutlar için güvenli bir yerdir. Haydutlar orada rahat şekilde kalırlar, uyurlar, talan ettikleri malları saklarlar, ganimetleri saklarlar ve bir sonraki talan için, bir sonraki hırsızlık için, bir sonraki suç için plan yaparlar. Maalesef Yahudiler de Tanrı'nın tapınağına böyle davrandılar. Her türlü günahları işlediler, her türlü suçları işlediler. Tanrı'nın karakterine aykırı varsa ne, her şeyi yaptılar ve sonra Tanrı'nın tapınağına gelip orada Tanrı'ya tapındılar. Bunu kendileri için güvence gördüler. Tanrı'nın önünde oldukları için, Tanrı'ya tapındıkları için bunun Tanrı'nın hoşuna gideceğini diye düşündüler. Tanrı'nın tapınağını tılsım gibi gördüler. Tanrı tapınağı nedeniyle Tanrı'nın onları koruyacağını söylediler. Bu yüzden istedikleri gibi yaşayabileceklerini düşündüler. Ve sonra çıktılar tapınaktan, tapındıktan sonra gidip her zamanki gibi günahlı yaşamlarına döndüler. Tanrı'nın karakterine aykırı neler varsa yapmaya devam ettiler. Hiçbir şey onların hayatlarında değişmedi. Kardeşler, ama bizler böyle olmayalım. Onların yaptığı yanlışlardan ders alalım. Bizler Mesih inanlıları olarak Mesih'i, Mesih'in yolunu, kiliseyi tılsım haline getirmeyelim. Haydut ini haline getirmeyelim. Gerçekten Mesih bizi o kadar çok sevdi ki bizi günahtan kurtarmak için, günahın boyunduruğundan kurtarmak için beden alıp dünyamıza geldi. Ve çarmıhta bizim için kendini feda etti. Bizim suçlarımızı, günahlarımızı kendi üzerine aldı. Tüm gazabın bedelini ödedi ve bizi akladı. Biz artık günahın boyunduruğunda değiliz. Biz artık aklandık, sonsuz yaşama kavuştuk. Mesih bunu neden yaptı? Bizi sevdiği için yaptı. Gerçekten kendi huzuruna almak istediği için yaptı. Biliyoruz ki biz ölsek de yaşayacağız. Rabbin huzurunda olacağız bir gün. İsa Mesih'in tekrar gelişini bekliyoruz. Ve bizi alıp kendi huzuruna, o en görkemli yere götürmesini bekliyoruz. Bizler Mesih'i tanıyan kişileriz. Mesih'i seven kişileriz. O yüzden Mesih'in sözlerini okuyan, Mesih'e tapınan, Mesih'i vaaz eden ama Mesih'in değerlerinden uzak kardeşler, imanlar olmayalım. Çünkü Mesih bizi o kadar çok sevdi ki çarmıhta kendi kanını akıttı. Bizim için insan olup dünyamıza geldi. Kardeşler, o yüzden dikkat edelim. Biz dünyanın değerlerinden değil, ama Mesih'ten öğrenelim, Mesih'ten alalım. Hangi değerlerden beslendiğimize dikkat edelim. Bizler dünyayı etkileyen kişiler olmamız lazım. Mesih'i tanıtan kişiler olmamız lazım. Tanrı'nın yüce karakterini tanıtan kişiler olmamız lazım. Kutsal Tanrı'ya, kurtarıcı Tanrı'ya iyi tanıklık etmemiz lazım. Bu dünyada ışık olmamız lazım, tuz olmamız lazım. Çünkü dünya zaten karanlık. Her yer karanlık. Ve dünya kurtuluşa ihtiyacı var, esenliğe ihtiyacı var. Ve esenlik haberi bizdedir. Çünkü Mesih, Mesih'tedir. Biz de Mesih'in yolunu izleyen kişileriz kardeşler, değerli kardeşler, sevgili dinleyiciler. Bunun için Mesih inancı yaşamlarımızın her alanına nüfuz etmelidir. Mesih'ten, Mesih'in değerlerinden öğrenelim, onu özümseyelim ve gerçekten tüm dünyaya Mesih'i yansıtalım. Onun ışığı bizlerde parlasın diye dua ediyorum. İsa Mesih'in adıyla. Amin.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata.com

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Radyo Maranata. Günün her saati yanında.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

iyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
4: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Pendik Protestan Kilisesi pastörü Göksel Moroğlu. Hoş geldin Göksel.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
2: İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hristiyanlığın Etkileri programında Hristiyanlığın dünya mirasına nasıl katkıda bulunduğunu, bilime, sanata, kültüre, müziğe ve çeşitli diğer alanlara nasıl katkıda bulunduğunu ele almaya çalışıyoruz. Ve bugünkü konumuz eğitim olacak. Eğitim konusunda Hristiyanlığın ne gibi etkileri oldu, onu ele almaya çalışacağız. Ancak henüz bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak bizi takip edebileceğinizi hatırlatalım. Aynı zamanda soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Evet, öncelikle belki eğitimin tarihine bakmamız gerekiyor. Sonrasında aslında Göksel'e vermek istiyorum mikrofonu, ama eğitimin tarihine bakacak olursak Sümerlilerden bunun geldiğini görüyoruz. Sümerliler aslında şüphesiz M.Ö. 3200 yılında tüm insan toplulukları içinde yazıyı ilk geliştiren toplum olarak kurumsal ve sistemli eğitim geleneğini ilk oluşturan uluslar ve öyle ki onların oluşturdukları kurumsal yapılar ve süreçler sonradan ortaya çıkan uygarlıklar tarafından da miras alınıyor. İlk kez yazıyı geliştirmenin yanında takvim, ölçüm, matematik, geometri, edebiyat gibi dallarda da ilk olarak tarihte yerlerini alırlarken bu entelektüel bilgi ve becerileri sistemli eğitim kurumlarıyla nesilden nesile taşıyorlar Sümerliler. Sümerlerin dışında da Yahudiler de aslında eğitim tarihinde anlamlı farklar yarattıklarını görüyoruz. Öyle ki kutsal kitapları olan Tevrat'ta geçen öğrenmek, öğretmek ve eğitmek gibi eğitim bilimlerince incelenen o fenomenlerin isimleri eğitimin, kültürün bir parçası olmasında kaydettiği gelişmeyi de bizlere gösteriyor. Bununla birlikte Eski Ahit'te bulunan Ezra kitabının yazıcısı olan aslında Ezra peygamber, tarihin ilk halka açık kurumsal okullarından birisini Kudüs'te açtığı bilinmekte. Rabbani görüşle alakalı bir aslında eğitim sistemi yarattığı bilinmekte. Peki Göksel, şunu sormak istiyorum ama öncesinde belki şuna değinebiliriz. Hristiyanlığın eğitime nasıl katkısı oldu, ne gibi katkısı oldu, buna değinmek istiyorum ama öncesinde eğitimin temeldeki amacı nedir? Belki bunu söyleyip ondan sonra geçebiliriz.
2: Evet Aydın, yani eğitim deyince hep aklımıza okulda aldığımız eğitim geliyor. İşte lise, üniversite eğitimleri geliyor ama eğitimin bir de disiplin ve terbiye kısmı var. Başlangıçta bundan bahsetmek isterim çünkü Hristiyan inanışında bunun yeri çok önemlidir. Genelde çok sevilen kelimeler değildir disiplin kelimesi veya terbiye kelimesi, evet. Ama şunu görüyoruz, İbraniler 12:11'de diyor ki terbiye edilmek başlangıçta hiç tatlı gelmez, acı gelir. Ne var ki böyle eğitilenler için bu sonradan esenlik veren doğruluğu üretir. Yani bir tarafta okul, akademik eğitim varken diğer tarafta anne babalarımızdan aldığımız eğitim var ki bu ayette de aslında bahsedilen budur. Çünkü diyor ki özünde, nasıl ki bizim dünyasal babalarımız bizleri terbiye ediyorlarsa işte göklerdeki babamız da Rabbimiz de bizi aynı şekilde terbiye etmek istiyor. O yüzden bunun da altını çizmek istedim.
0: Peki bu noktada şunu sormak istiyorum Göksel, aslında Hristiyanlığın temelde eğitim ile olan ilişkisi nedir? Ne söyleyebiliriz bu konuda?
2: Şöyle, yani kilisenin başlangıcından itibaren aslında zihinsel faaliyetlere olumlu bir yaklaşım her zaman olmuştu. Bunu güzel ifade eden sözlerden bir tanesi de Aziz Ansen tarafından söylenen söz. O da anlayış arayan inanç sözü. Ama ondan da önce Hristiyanlar insanların akıl ile donatıldığını ve bu nedenle de inanç deneyimlerini entelektüel olarak ifade etme, inancın içeriğini kavramlara çevirme ve Tanrı, insanlık ve yaratılış arasındaki ilişkinin sistemli bir anlayışını formüle etme arzusuna her zaman sahiplerdi. Şöyle ki İsa Mesih'in ifade edildiği sözlerden bir tanesi logos. Logos söz ve akıl anlamına geliyor.
0: Evet.
2: Ve teologlar da tarih boyunca bu söze yoğunlaştılar. Tanrı sözüne yoğunlaştılar. Ve yapılan her şey Tanrı'nın görkemi içindir. O yüzden eğitimde de en iyisinin ne olduğunu araştırma yoluna gittiler. Bir taraftan da sözün insan olup aramızda yaşaması, yani bu logosun aramızda yaşamasından bahsetmek istiyorum. Çünkü Tanrı yaratılışta ışık olsun diyor ve sözüyle, aracılığıyla evreni yaratıyor. Ve bize kutsal kitap bu sözün esasında İsa Mesih olduğunu söylüyor. Dolayısıyla İsa Mesih'in Tanrı'nın yaratılışındaki varlığı ve etkinliği bütün teologlara Tanrı'nın sözünü araştırmak için de oldukça temel bir neden oluyor.
0: Hı hı. Öyle ki aslında kutsal kitapta da Mesih'ten bahsederken aslında onun Tanrı'nın bilgeliği olduğundan ve her şeyin onun aracılığıyla var olduğundan da bahsediyor. Demek ki temelde sen de bahsettin zaten, o logos ifadesinde olduğu gibi Mesih aslında Tanrı'nın bilgesel bir, ya da nasıl ifade etmem gerekiyor, aslında o büyük bilgeliğini de kapsayan niteliğini de içinde barındırıyor. Ve orada da Mesih'i görebiliyoruz aslında, hayatın birçok alanında olduğu gibi orada da Mesih'i görebiliyoruz. Peki Göksel, Hristiyanlığın eğitime nasıl bir katkısı olmuştur? Direkt buna nasıl giriş yapabiliriz bu konuda?
2: Yani şöyle, biraz da bu katkı konusundan bahsederken şunu da söylemek lazım. Mesela Yasanın Tekrar 4:9'da diyor ki ayette, ancak gördüklerinizi unutmamaya, yaşamınız boyunca aklınızdan çıkarmamaya dikkat edin ve uyanık olun. Bunları çocuklarınıza, torunlarınıza anlatın. Bu konu hem eğitimi hem de öğretimi kapsıyor. Hatta daha birçok yerde de şunu görüyoruz. Tanrı diyor ki, size sorduklarında neden böyle yapıyorsunuz diye. Onlara başınızdan geçenleri anlatın, hatırlatın ve onları eğitin. Katkı konusunda ise en bildiğimiz örneklerden bir tanesinin manastırlar olduğunu görüyoruz. Bugün birçok bildiğimiz çok yüksek nitelikli üniversite kurumunun temelinde manastırlar var. Manastırlardan kısaca bahsetmek gerekirse, onlar daha çok şehrin uzak yerlerine konumlanan ve Tanrı'nın sözüne yoğunlaşmak isteyen kişilerin bir arada yaşadığı ama gece gündüz bir arada yaşadığı, hani aynı yerde uyuyorlar, aynı yerde kutsal kitap çalışıyorlar, aynı yerde tarım faaliyetleri yapıyorlar ve bir arada oldukları yerler. Bunun da temel sebebi bu kişilerin biraz dünyadan uzaklaşıp Tanrı sözüne yoğunlaşmak istemeleri ve günümüze bu yerler hastane olarak veya üniversite olarak geliyor.
0: Evet Göksel, manastırlardan bahsettin aslında. Hristiyanlık tarihinde de eğitimin ve bilimin yerine ben biraz daha tarihsel olarak gireceğim ama manastırlardan konu açılmışken şunu sormak istiyorum aslında konuyu kaçırmadan. Bu insanlar neden bu okulları kurdular? Neden bu sistemleri yarattılar? Onları iten aslında güç neydi? Motivasyonları neydi?
2: Evet, Aydın, temel amaçları Tanrı'yı daha derinden anlamaya çalışmak. Çünkü Tanrı kendisini vahiy yoluyla bizlere anlatıyor. Kutsal kitap aracılığıyla da bizi Tanrı'yı tanıyabiliyoruz. Ama onu daha fazla derinden tanımak, ona daha yaklaşabilmek, onun hayatlarımızdaki istemini, arzusunu anlamaya çalışmak, bu evreni anlamaya çalışmak. Çünkü eğer Tanrı her şeyi yarattıysa biz bilim aracılığıyla da Tanrı'yı yüceltebiliriz. Onun yarattıklarının içeriğini anlayarak, bunun özünü anlayarak Tanrı'ya bunu daha da fazla yaklaşmak için bunun adına bir araç olarak kullanabiliriz. Çünkü bilim bir anlamda bu Tanrı'nın yarattığı harika düzeni, onun yaratılışa gizlediği bir takım nitelikleri keşfetmektir özünde. O yüzden bu insanların asıl motivasyon kaynağı Tanrı'yı kendi yarattıkları aracılığıyla ve kendi sözü aracılığıyla daha yakından tanımaya çalışmak.
0: Hı hı. Evet, aslında bir ayet geldi aklıma. Şu an tam referansını hatırlayamadım ama belki sen yardımcı olursun Göksel. Aslında eski ayette var olan bir ayettir. Aynı şekilde İsa Mesih de alıntı yapıyor bunu. Tanrı Rabbi bütün aklınla, bütün yüreğinle ve bütün gücünle seveceksin diyor. Ve aslında senin de bahsettiğin gibi o akıl fonksiyonunu da aslında içinde barındıran bir unsur. Belki genelde insanların inanç kavramına olan yaklaşımı sanki şey gibi olabiliyor. Akıl sanki ortadan kalkmış gibi bir bakış açısıyla yaklaşabiliyorlar ama tam tersi burada İsa'nın bize sunduğu formülde ve eski ayette de bu bize aktarılan formülde aklın da içinde bulunduğunu görebiliyoruz ve İsa Mesih'in aslında söz kavramının temsil eden o Grekçe sözün logos olduğunu, logosun aynı zamanda söz ve aynı zamanda akıl anlamına da geldiğini de tekrardan hatırlıyoruz bu durumda. Demek ki Tanrı'yı aklımızla da aslında bulabiliriz, sevebiliriz ve bu akıllı da içerisinde bulunduran bir durum, bunu hatırlıyor olabiliriz. Ve kutsal kitapta da şunu görüyoruz aslında, Tanrı'ya inanmamız için, Tanrı'yı bulmamız için tabii ki öncesinde onu tanımamız gerekiyor, onu bilmemiz gerekiyor. Bugün de eğitimi konu alıyoruz tabii ki, aslında bilmekle alakalı da bir durum bir noktada. Ve onu bilmemiz gerekiyor. Romalılar'da, İncil'de Romalılar bölümünde diyor ki 10. bölüm 13. ayetten itibaren okuyorum. Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak ama iman etmedikleri kişiyi nasıl çağıracaklar? Duymadıkları kişiye nasıl iman edecekler? Tanrı sözünü yayan olmazsa nasıl duyacaklar? Ve sözü yaymaya gönderilmezlerse sözü nasıl yayacaklar diyor. Demek ki aslında iman edebilmemiz için de öncesinde yine Tanrı'yı bir şekilde bilmemiz, tanımamız gerekiyor. Ve bunun Mesih İsa'da yattığını hatırlıyoruz. Öyle ki aslında bizi Tanrı'dan uzaklaştıran o günahtan bizi aklayan Mesih İsa'dır ve ona olan imanımızdır yalnızca, bunu biliyoruz. Ama genel temelde bunun Tanrı'yı bilmekle alakalı olan noktada öncesinde Tanrı'ya iman edebilmemiz için Tanrı'yı tanımamız gerektiği noktasını görüyoruz. Ve eğitim kavramının da aslında gerçeği aramakla alakalı bir yandan da olduğunu hatırlıyoruz Göksel. Ve İsa da aslında gerçekten birçok noktada bahsediyor ve ben sana bunu sormak istiyorum aslında. Hristiyanlığın temelindeki bu noktada, yani Hristiyanlıkta da bir gerçek arayışı var mıdır? Varsa bu gerçek nedir?
2: Evet, yani bu oldukça önemli bir soru. Şöyle ki İsa'nın sözleri arasında en bilinen ve en etkililerden bir tanesi şu: gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak. O zaman bu bizi nasıl özgür kılacak, neden özgür kılacak ve gerçek nedir soruları tarih boyunca çok birçok kişi tarafından araştırıldı. Ama gene kutsal kitap ile ilgili veya Tanrı ile ilgili olan her soruda gene cevabı kutsal kitaptaki başka bir ayette aramak en sağlıklısıdır diye düşünüyorum. Orada 1. Yuhanna mektubundan iki tane ayetle gerçeğin ne olduğu ile ilgili kutsal kitabın verdiği cevaba bakalım istiyorum. Mesela 1. Yuhanna 2. bölüm 4'te şöyle söylüyor: "Onu tanıyorum deyip de buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır. Kendisinde gerçek yoktur." diyor. Yani bir anlamda bir insanda gerçeğin olabilmesi için Tanrı'yı tanıması ve onun buyruklarını yerine getirmesi gerektiğinden bahsediyor. Bir diğer ayette ise gene Yuhanna'nın mektubunda 1. bölüm 2'de 2. Yuhanna'da diyor ki: "Çünkü gerçek içimizde yaşıyor ve sonsuza dek bizimle olacak." Ve diğer farklı ayetlerde de görüyoruz ki Paulus bir yerde şöyle söylüyor: "Artık ben yaşamıyorum, ben öldüm ama İsa benim içimde yaşıyor." Demek ki o zaman burada gerçek olan, içimizde yaşayan şey tam anlamıyla İsa Mesih'in kendisidir. O zaman bizi özgür kılacak olan şey İsa Mesih'i tanımaktır. Peki bizi neden özgür kılacak? Bizi günahtan özgür kılacak, bizi ölümden özgür kılacak, bizi mahvolmaktan özgür kılacak. Eğer İsa Mesih'e hayatınızı verirseniz, eğer onun çarmıhta akan kanına iman ederseniz ve kurtuluşunuzu İsa'nın adına bağlarsanız, işte o zaman İsa Mesih sizi günahın esaretinden, ölümün esaretinden ve mahvolmanın esaretinden kurtaracaktır. O zaman gerçek İsa Mesih'tir ve tarih boyunca da bütün teologlar bu gerçek üzerine yoğunlaşmaya ve İsa Mesih'in kimliğini anlamaya çalıştılar.
0: Evet. İlginç bir nokta çünkü genelde farklı inançlara baktığımız zaman onlar bize belki bir noktayı işaret ediyorlar. Belki bir tekniği, belki bir yolu işaret ediyorlar ama burada İsa'nın doğrudan kendisinden bahsettiğini görüyoruz. Yani yol benim, gerçek benim, yaşam benim ve gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak gibi. Aslında Tanrı ile olan ilişkinin tüm niteliklerinin Mesih İsa'da yattığını anımsıyoruz, görüyoruz bu noktada. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra devam edeceğiz. Kısa bir ara.

0: Gerçeğin sesi.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Öncelikle yeni bir sayfa açıyoruz ve www.radyomaranata.com yazarak web sitemize giriş yapıyoruz. Telefonunuzun sağ alt kısmında kalan dinleme tuşuna basarak açılan sayfada radyomuzu dinlemeye başlayabilirsiniz. Web sitemiz aplikasyon gibi çalıştığı için telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata, gerçek müziğin adresi. Bizi dinlemeye devam edin.

0: ve daha fazlası. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına devam ediyoruz. Kısa bir ara vermiştik. Kısa bir aranın ardından ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ile tekrar karşınızdayız ve Hristiyanlığın Etkileri programında eğitim konusunu ele almaya devam ediyoruz. Henüz bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebileceğinizi tekrardan hatırlatalım. Aynı şekilde soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletebilirsiniz. Biraz tarihçesine girmek istiyorum aslında Hristiyanlığın nasıl etkileri oldu eğitim konusuna. Bunun tarihçesine girmek istiyorum. Orta Çağ'a bakmak istiyorum. Ondan sonra diğer noktalara da değinmeye çalışacağız elimizden geldiğince. Orta Çağ düşüncesinde aslında Hristiyan inancının bilimsel, evrensel bilgi statüsüne yükseltilmesi baskın olduğunu görüyoruz orada ve tanrı bilimi, teoloji dediğimiz aslında o şey aslında tabii ki o da bir bilimdir. Teolojide tanrı bilimi olarak adlandırılıyor ve bilimlerin kraliçesi olarak adlandırılıyor ve farklı disiplinlerin öğretmeni, kaynağı haline geldiğini görüyoruz teolojinin. Geleneksel olarak gramer, retorik ve diyalektik gibi ve bununla beraber müzik, aritmetik, geometri ve astronomi gibi sınıflandırmaların aslında teolojiye göre düzenlendiğini ve eğitim sisteminin bir parçası haline geldiğini görüyoruz. Ve bütün bu yapıların tanrı biliminin hizmetkarları, teolojinin hizmetkarları olarak entegre edildiğini görüyoruz. Ve bu eğitim sistemi 13. yüzyılda kurulan üniversitelerin yapısının da bir parçası haline geliyor. Aslında Harvard gibi, Yale gibi ve Avrupa'daki diğer birçok üniversite gibi yapıların, ciddi kurumların, büyük eğitim kurumlarının, tarihsel kurumların hepsinin başlangıçta Hristiyanlar tarafından başlatıldığını görüyoruz. Zaten Harvard aslında John Harvard ismindeki bir pastörden geliyor. Onun başlattığı bir eğitim kurumu. Bunun gibi diğer eğitim kurumları da aslında hep belki manastır sistemiyle başlayıp sonradan üniversite sistemine devşirilerek bir temel atıldığını görüyoruz. Peki Göksel, sana şunu sormak istiyorum aslında. Orta Çağ'dan ben biraz bahsettim ama reform sürecinin Hristiyanlıkla alakalı eğitime bir katkısı oldu mu, olmadı mı? Ne diyebiliriz buna?
1: Evet Aydın, yani reform dönemine baktığımızda reformcuların temel endişesi, temel önceliği bütün insanların kutsal kitabı okuyabilmesi. Hmm. Çünkü reforma insanları hazırlayan durum, insanların kutsal kitabı tam olarak okuyamaması ve sadece din adamlarının anlattıkları üzerinden öğrenmesi. Bu sayede de bir anlamda kutsal kitap dışı bir takım öğretişlerin de kilisenin içerisine girmesiydi. Bunu engellemenin en iyi yolu kutsal kitabı halkın kendisinin okuyabilmesi ve bu sayede duyduklarını kutsal kitap süzgecinden geçirebilme noktasında bunu becerebilmeleriydi. Şimdi bunu, insanların kutsal kitabı okuyabilmesinin de temel sebebi takdir edersin ki insanların okuma ve yazmayı öğrenmeleridir. Dolayısıyla Luther hep şunu savunuyor. Diyor ki gençlerimiz okula gitmeli, herkes okuma yazma öğrenmeli ve eğitimli olmalı. Ve hatta diyor ki bunun için devlet halkı zorlamalı ve çocuklarını okula göndermeleri için ailelere baskı yapmalı. Çünkü her zaman için vaizler, hukukçular, işte papazlar, yazarlar, doktorlar, öğretmenler olabilmesi için bu insanların bu meslek kollarında eğitilmeleri gerekiyor. Evet. Çünkü bu meslekler olmazsa olmaz mesleklerdir ve bu eğitim vurgusu bir anlamda günümüzde de çok fazla örneklerini gördüğümüz şekilde 17. ve 18. yüzyıllardan itibaren Kuzey Amerika başta olmak üzere birçok kolejin kurulması yoluyla da ortaya çıkıyor. Hem Protestanlar hem de Katolikler bugün de hala günümüzde var olan birçok koleji, eğitim kurumunu kuruyorlar.
0: Evet. Peki şunu sormak istiyorum. Nasıl oldu da eğitim ve teoloji arasında ya da bilim ve teoloji arasında bir çatışma ortaya çıktı ya da insanlarda böyle bir algı oluştu? Yani kilise orta çağda ve tarihte bize anlatılana baktığımız zaman bir dönem sanki tamamen böyle eğitimin, bilimin karşısında işte yozlaşmış bir kurum gibi lanse ediliyor, çiziliyor. Bu algı nasıl oluştu Göksel? Belki ondan bahsedebiliriz.
1: Yani aslında bu konu oldukça ilginç. Çünkü aydınlanma dönemi olarak bildiğimiz dönemde bu dönemle birlikte sanki Hristiyanlık ve eğitim, senin de bahsettiğin gibi, karşı karşıyalar ve birbirleriyle çatışma halindeler gibi gösteriliyor. Ama esasında bugünkü anlamda bildiğimiz Batı medeniyetinin gelişimine katkısı olan bu eğitim konusuna bir numaralı destek genelde baktığımızda kutsal kitap temelinden, Hristiyanlık geçmişinden geldiğini görüyoruz. Ama aydınlanma dönemi ve ondan sonraki dönemde sanki bu ikisi arasında bir çatışma varmış gibi gösteriliyor. Ama bu gerçek anlamda doğru değil. Yani mesela Galileo'dan bahsetmiştik herhalde, evet, bir başka programda.
0: Önceki bölümler.
1: Evet, yani onun mesela bilimsel araştırmalarının prensipleri esasında onun Hristiyan kimliğinin ve kutsal kitap aracılığıyla başlattığı gerçeklik anlayışının bir sonucuydu.
0: Evet.
1: Çünkü Tanrı'yı yaratıcı ve beden almış bir kurtarıcı olarak gören kutsal kitap inancı, yaratılmış dünyanın iyiliğini, gerçekliğini, bağımlılığı konularında açık bir beyan içeriyor. Öyle değil mi? Yani evet, bilimsel çalışmanın temelini oluşturan varsayımlar, eğitim ve bilimle ilgili eğilimler ve Hristiyanlık tarihinde her zaman bunların baskın olduğunu görüyoruz. Ancak buna zıt bir tutumun da bazı dönemlerde ortaya çıktığını da söylemek gerek.
0: Tabii ki ya, insanlar böyle bir tutum sergilemiş olabilirler. Hristiyanlar böyle bir tutuma sergiledikleri bir dönem olmuş olabilir ama inancın temelinde böyle bir şey olmadığını görüyoruz ve eğitim ve Hristiyanlık kavramları birbirlerine karşı olan kavramlar değil, tam tersi. Aslında Hristiyanlık bunu destekliyor ve özellikle Hristiyanlık öncesi dönemde de mesela Yahudilerin o özellikle kutsal kitabı ezberleme ve diğer nesillere aktarma geleneğinin Hristiyanlıkta da devam ettiğini görüyoruz. Haliyle o öğrenme ve eğitim kavramları aslında birbirinden uzak kavramlar değil, Hristiyanlıktan uzak kavramlar değil. Mesela olumlu örneklere bakacak olursak Alman astronom Johann Kepler var. Bilimde Tanrı'yı kutlamaktan bahsediyor aslında. Bilimin amacının Tanrı'yı kutlamak olduğundan, onun yüceliklerini fark etmek, yüceliklerini keşfetmek ve bu keşfin bir kutlama olduğundan, yani Tanrı'yı tekrar yücelttiğinden bahsediyor. 20. yüzyılda da Papa John Paul, 2. Papa John Paul aslında modern bilimin bulguları ile yaratılışa dair kutsal kitap hesapları arasında bir çelişki görmediğini aktarıyor. Ve Galileo olayının aslında kınanmasını bir hata olarak nitelendiriyor Orta Çağ'daki dönemde. Ve bilimsel gerçeği arama konusunda insanları, Hristiyanları teşvik ediyor kendisi. Tarihsel süreçlerde Hristiyanlığın eğitimi olan katkılarına baktığımızda aslında 11. yüzyılda, daha doğrusu 8. ve 9. yüzyıllarda katedral okulları var ve bunların temelde aslında o dönemde yetişecek olan papazlara temel eğitimi sağlamak amacıyla kurulduğunu görüyoruz. Ve 11. yüzyılda bu okullar aslında yüksek öğretim, öğrenim merkezleri olarak ortaya çıkıyorlar. Bir noktada aslında üniversitelerin temellerini attıklarını görüyoruz. Bu elbette Batı medeniyetine büyük katkıda bulunuyor. Aynı şekilde okul sistemi 18. yüzyılda Hristiyan köklerinden ayrılmaya başlıyor ve giderek daha fazla devlet kontrolü altına girmeye başlasa da bu yüzyıla kadar temelinde aslında bir şekilde kilisenin başlattığı eğitim düzeni ve sistemleri olduğunu ve kilisenin bir noktada aslında kontrolü altında da olduğunu görebiliyoruz. Üniversitelerin temelinin, üniversitelerin kökenlerinin 12. yüzyıla kadar izin gidebileceğini görüyoruz. Aynı şekilde 13. yüzyılda Ortaçağ Üniversitesi'nin olgun formuna ulaştığını görüyoruz. Ve temelde bunların hepsinin Göksel'in de bahsettiği gibi işte o manastır sisteminden, katedral okullarının sisteminden ayrılıp doğup gelişip ilerlediğini görüyoruz. Temelinde yine aslında Tanrı'yı arama arzusundan oluşan o kurulan o olguların ve kurumların dönüşümü olduğunu görüyoruz üniversite konusunda da. Peki günümüzde nasıl bir etkisi oldu Göksel Hristiyanlığın, yani günümüzde bu konuda yapılan çalışmalar var mı ve günümüzde belki kurulan bazı okullara baktığımız zaman onların böyle bir geçmişi var mı, ne diyebiliriz bu konuda?
1: Evet, oldukça çarpıcı bir etkisi olduğundan bahsedebiliriz Aydın. Yani İsa Mesih'in Matta'nın son bölümünde söylediği çok önemli bir buyruk var. Son buyruk diye geçen, o da bütün uluslara gidip müjdeyi paylaşmak ve onlarla İsa Mesih'in müjdesini öğrenmeleri konusunda onlara eğitmenlik yapmak, onları öğretmek, onları öğrenci olarak yetiştirmek. Ve bu çerçevede görüyoruz ki birçok farklı ülkeden imanlı kardeşlerimiz müjdeyi paylaşmak için, İsa Mesih hakkındaki öğretiyi yaymak için dünyanın birçok noktasına gittiler. Ve gittikleri birçok yer gerçekten henüz gelişmemiş ülkelerdi. Hala da öyle. Afrika'da, işte Güney Amerika'da veya Asya kıtasında birçok yer var ki gerçekten çok zor şartlarda insanların yaşadığı, çok eğitimin yaygın olmadığı yerler. Ve bu yerlere gider gitmez ilk yaptıkları şeylerden bir tanesi bu kardeşlerin onları eğitmek oluyor. Çünkü buradaki temel motivasyon elbette ki bu kişiler kutsal kitabı okuyabilsinler, bu sayede okuma yazma öğrensinler ki kutsal kitabı okuyabilsinler ve anlayabilsinler. Ama bunu sadece kutsal kitabı okuyabilmek olarak da sınırlandırmamak gerekiyor. Şöyle ki nasıl ki müjde bizi ruhsal açıdan doyuruyor ve zenginleştiriyor. Ama bizler kutsal kitabı paylaştığımızda, İsa Mesih'i paylaştığımızda aynı zamanda bu kişilerin fiziksel anlamda da zenginleşmesini, fiziksel anlamda da büyümelerini istiyoruz. Dolayısıyla bu ruhsalın yanında aynı zamanda bu fiziksel iyileşme ne olabilir? Eğitim olarak, onları eğiterek, işte veya onların sağlık ihtiyaçlarını karşılayarak, onların diğer farklı barınma ihtiyaçlarında onlara yardım ederek. Ve bu noktada da eğitim oldukça önemli, çünkü buralarda kurulan okullar belki o bölgedeki tek okul. Buralara gelen öğretmenler belki o bölgedeki tek öğretmenler. Dolayısıyla dünya çapında yapılan müjdecilik faaliyetleri günümüzde ve yakın geçmişimizde de öyle olmak üzere eğitim faaliyetlerinde, özellikle dünyanın geri kalmış yerlerinde oldukça etkin olduğunu görüyoruz.
2: Evet, o zaman aslında İsa'nın müjdesinden doğan ve müjdeyi yayma buyruğundan doğan etkiler eğitimde de görülüyor haliyle, bahsettiğin gibi. Sadece eğitim alanlarında değil, aslında sağlık alanlarında da burada Hristiyanlığın etkileri olduğunu görüyoruz. O alanlarda da kurumlar kuruluyor ve dediğin gibi belki hiç bir umut olmayan bölgelerde bile, belki ilk defa bir öğretmenin gittiği, belki ilk defa bir doktorun gittiği bölgelerde de Hristiyanların etkin olduğunu görüyoruz.
1: Evet Aydın, yani buyruk çok net. Tanrı'yı her şeyden çok seveceksin ve komşunu da kendin gibi seveceksin. Komşumuzu sevmemizin temel anlamı diğer insanları, biz olmayan herkes komşumuzdur ve onları sevmek. Dolayısıyla da okuma yazma bilmeyen birilerinin okuma yazma öğrenmesini teşvik etmek, ilerleyen hayatlarında onlara burs sağlamak, onların sağlık ihtiyaçlarıyla, barınma ihtiyaçlarıyla ilgilenmek de bu sevginin harika bir göstergesi.
2: Evet, çok teşekkür ediyoruz ve son olarak şeyi sormak istiyorum. Bu soruyla belki kısa bir cevapla bitirebiliriz. Aslında teolojiden bahsettik bölüm içerisinde ve teolojinin de Tanrı bilimi olarak adlandırıldığını, bir bilim olarak aslında ele alındığını gördük. Peki teolojinin önemi ne Göksel, ve mesela bir insanın kendi teolojisini oluşturması neden önemli?
1: Yani teoloji neden önemli? Teoloji, bahsettik biraz, Tanrı bilimi anlamına geliyor ve esasen Tanrı'yı daha yakından tanımaya, Tanrı'yı bilmeye yönelik bir bilim. Ve şöyle ki, Tanrı'yı tanımak, yani Tanrı kendisini bize tanıtmak istiyor mu? Öncelikle bu soruyu kendimize sorarız ve Tanrı kendisini İsa Mesih'in bedeni aracılığıyla bizlere görünür kıldı. Evet. Onu dünyaya bir insan bedeninde gelmesini sağlayarak onu görünür kılıyor ve onu nasıl tanıyabiliyoruz? İsa'ya bakarak Tanrı'yı tanıyabiliyoruz. Çünkü öncesinde Tanrı'yı kimse görmemişti. Çünkü Tanrı'nın bir ruh olduğunu biliyoruz, ama Tanrı beden alıp İsa Mesih aracılığı aramıza geldiğinde şunu fark ettik ki Tanrı gerçekten insanların kendisini yakından tanımasını istiyor. Ve Tanrı'da da aynı niyet vardır. Tanrı da insanla bir empati kurmak istiyor. Dolayısıyla bir insan bedeninde geldiğinde bizim kendi bir takım limitlerimizin de içerisine gelmiş oluyor İsa'yla, değil mi? Hı hı. İsa'nın acıktığını görüyoruz, susadığını görüyoruz, ağladığını görüyoruz, hüzünlendiğini görüyoruz. Bunların hepsi insani aslında özellikler ve bu yüzdendir ki diyoruz ki İsa hem %100 insandır hem de %100 Tanrı'nın ta kendisidir. Hı hı. Ve teoloji bilimiyle neyi anlıyoruz? Bir anlamda İsa Mesih'i tanımaya çalışıyoruz. İsa Mesih'in bu eşsiz kimliğini tanımaya çalışıyoruz. Ve Tanrı'nın kendisini tanıtmasının da İsa Mesih aracılığıyla en zengin anlamda kendisini ortaya çıkardığını, hı hı, görüyoruz.
2: Evet, kesinlikle öyle. Ve İsa da diyor ki aslında beni gören babayı görmüştür. Demek ki aslında İsa'nın görünmeyen Tanrı'nın görünümü olduğunu da görüyoruz ki İncil'de de doğrudan bu ifadeyi görüyoruz. O zaman Tanrı'yı bilmek istiyorsak yine Mesih İsa'ya ihtiyacımız var. Mesih İsa'ya iman etmeye ihtiyacımız var. Öyle ki o engel bizi Tanrı'dan uzaklaştıran günah engeli ortadan kalksın ve bizler de aslında en kutsal yere girebilelim ve Tanrı'yla o kişisel ilişkiyi yaşayabilelim. Çok teşekkür ediyoruz Göksel. Ağzına sağlık. Hristiyanlığın Etkileri programının bir bölümünün daha sonuna geldik. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere. Tekrardan hatırlatalım, bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomarinata yazarak takip edebilirsiniz. Bununla beraber soru ve görüşlerinizi de soru@radyomarinata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Görüşmek üzere, esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab-i İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz. Hristiyanlık tahrif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da.

0: gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.